Bir neçe yıl ilgari men bir okutkuçuğa ergişip bilip ögendim. O, menin ruhi cihetin ösüp yetiliş yolumunu aşkan hakiki menedeki tuncu muallim idi. O, man nispeten hem ustaz

ham dadyolluq bolup, mən onun nurgun yardımiga erişdim. Şoňa onu naýt qollaşna halaýtdym. Keyin mən oqutquchum bilen 4 ýylga sozulgan soda hemkarlyk ornatdym. Ama ahırgı bargan seri, öz betilişim ve soda enimden pişip betilişige ägişip, muallim bilen ikimiz otursudgi ıhtılap mu bargan seri köpeydi. Mən onu qayıl kılanmaydım. O mu əsildigi əndiz boyuca, davamlıq mən bilen hemkarlışıqa amalsız qaldı. Keyin mən onundan ada juda boluş kırdabıgı berip qalgan bir xil usulda ayrıldım. Mən onunğa bir parça uçı xat yazıp, bunu bütün cahanı cakarlap, hemkarlıqdan təşəbbüskarlıq bilen çekinip çıxdım. Yani kelip bu uç xatni jakarlığınımda muallimge telefonda hemkarlıktan çekinip çıkıp ketidiganlıqımni aytidiganğa faqat 2 saatli vaqt qalğa edi. Şundaq deyişki boludu ki bu kararını bekle tez çıkargan edim. Yani kelip özümge hiç qandaq oylanış ve çekiniş yolu kaldırmagan edim. Menin bu kılmışımni nurgun xeridarla hatta şirketteki şeriklerim düşenmedi. Şu sebeplik şirket bir neçe ay iğir davalğışını baştan keçirdi. Bu bir neçe ayda özümnün ahvalımı xeylili naçarlaşıp getdi. Öz vaqtida özümnün xata qararı çıxırıp, özümni ve şirketni xata yolu iştergen, iştermeyenlikimden naiti iğir gümalınıp yördüm. Bıraq, dəl aşındaq ən naçar məzgildi turvat qandıla, andın qaydıdın baş götürüp, işki mənbənin küçüge tegiş borçtigi eriştim. Nurgun meselelerden ayrılıp kalandıla andın öz küçümüzden bizde bar boğan şeyilegi tayanmaydıqallıqını tekim asan körp yedeleydikemiz. Şu enik ki, aynı vaqtta taza pişip edilmegen usulda ayrılıp ketken edim. Xuddi marihni əsligenge oxşaş, keyin aynı çağda muallimimden ayrılıp ketken körünüşlerini əslap qalatdım. Elbette hazırki əqil parasıdım bilen, her qaysi tərəflərinin münasibetini en tayin yaxşı bir tərəf qılıp, hemmeylengi körüstüdüğün təsirini ən tövən çəki çüşürələydi qalıqımını bilmən. Şunun bilən bir vaqtta, mən aşu vaqt tügünü də, ən çağdaki energiya dərəcəm bilən, aşındaq ən yuqur önümlük talyalı qalıqımının xuddi nurğu oxşaş çaxınavat qalıqını düşünüb yetdim. Elbette bulanın həmmisini işla tamamlanğan dinkiyin andan yesqib yetdim. Bu energiyanın yütkiliş cəryanı bolub, mən yeni qatlamdaki kritik noxtuğu kip qağışqa bu bir qadamdan çoxum halqıp ötüp ketişim kerak edi. Şunundala, mən ən qimmətlik baylıq vaqtını tejab qalalaydım. Tölengen başqa bədəllər qarmaqqa naid çoğun bilingende qılınğını bilən hazır qahvaldan qarğanda mən əmmini üstümge alalığa edim. Aynçağda, mən hazır qıdak bundaq küşlük əməs edim. Məndə yanıla muallimnin peşigi esiliş, tayiniş psixikisi bar edi. Mən yanıla başqala mağın ehtiyaclıq boludugan, mən en tayin muhim dəb esqiludugan tuyğuğa muhtaj edim. Lekin mən bundaq tuyğudiki özümni kontrol qılığılı boluduganlıqını bilətdim. Əgər mən muallimimdən bundaq kəskin usulda ayrılıp getmisəm, yəni eziq duruşqa uçurab işkilinişim, andın yəni bir işkil sərib qılışım mümkin idi. Bundaq bədəlini mən əsla töliyəməydim. Ayrılışda ən qiyin boğuni, İlgiri, əmişe aşu adam bilen billi boğan güzel keçirmiş kimi obdila buluştur. Kişiler bu xil tuyğuni mängü saxlap kelişine ümit kılıdı. Ama onu saxlap keliş əsla mümkün emez. Ballıqınızda qancılı xoşal buluşlarınızdan qat'i nəzər, kuramınızı yetkendin kiyin, şunun oxşaş xoşallıqını yes kılışınız əsla mümkün emez. Siz kuramınızı yetkendin kiyin, çoğum şunun mas xoşallıqını yes kılısız. Bula gerçe, oxşaşla xoşallıq bolsun mu, lekin bu xoşallıq eniq ki, ballanın xoşallıqı bilen azıraq oxşaşmaslıqı iyi boludu. Eğer siz ballıqdaki xoşallıq tuyğusuğu eslip alsanız, ondaqda pəqat özünüzdün əqil parasını çekindirişiniz gerek. Bıraq, hayatlıqının tədirici tərəqiyatını tosup qağılıb olmaydı. Eğer siz bir adam bilen birlikte güzellikini es kılmaqçı bolsanız, ondaqda onun bilen billə çoxum texim yuqur ölçəm giydib, teximi inçike, tihimiz sap güzellikni yez kılışınız gerek. Kandaklı bolsun, hayatınızda ilgiri sınıp kirgen kişilerge rahmet etişiniz gerek. Eğer karşı taraf, siz bilen oxşaş ritimde özüp yetilemese, bunun gibi yol koyuşumuz gerek. Karşı tarafının siz bilen oxşaş tallaştı bolmağalıqı, sizin əsli oranınızda toxtap kalışınızda sahip olsa bulmaydı. Sizdeki energiye yütkiliş ceryani, yeninizdeki kişiler bilen birge ilip berilmesi mi boludu? Siz karşı tarafını kabul kılsanız mı, karşı tarafı təsir körsəsiniz mi, onundan ayrılıp kəssiniz mi boludu? Kısqısı,
Әр қандақ адам, әр қандақ іш сіздің өсіп етілішіңізге тосқылық қылмаслықы керек. Құтты ек қарт етқандак, бір ойғанған адам енедік кішіләнің әммісінің ойғынышығы ехтияждық болмайды. Әгер бәз мұнасыватлан айырлышқы тегішілік болса, ондақта бұ мұнасыватын яқшы қошылыш керек. Бұның қарш тарапның хаталықы әмәсілікіні, өзінің мұ хаталықы әмәсілікіні имкан қадар балдыр тонып етіш керек. Бір-бірге хәмрақ болып, ортақ бесіп өткен бұл мұсапа пәкәт бір өтміш кайланды. Қарш тарап, сіздің өтмішіңіздің бір қысымы. Бұл өтміш арқылық, ғазір тихым яқшы сізге айлын алышыңыз мүмкін. Адавет сақлаш, яки ечінішінің ешқандық яқшы тарапы йоқ. Өтмішдікі ашу адамны өрметләш, майятта өз өтмішігі өрмет қылғалықтыр. Өзіңіздің өсіп етіліші арқылы қарш тарапның ілгір қайатыңызға сыңып кіргәлікеге миннаттарлық білдіруң. Қарш тарап, ғазір қандық әхвалды болыштың қат еназар, оныңғы бәқт тілін әм өрмет қылың. Бәлкім, кәлгісідікі мәлім бір күні, сіләп пүтілі еңіші мұхитта ұчырышып қайлышаңла мүмкін.

Qadirlik dostlar, açlıq bexatarligi dövlətinin çoğun işi. Terilğu yer açlıq işləp çıxırışının can tomiri. Başçı Xi Jinping terilğu yerdən ibarət bu can tomirini çıñ saxlap, terilğu yerni qalaymıqan egili veliş, terilğu yerge buzğunçılıq qilishdek qanunğa xilap qılmışlarni qatti tüzep, yuqarı ölçemlik etizeri qurulışı selinmisi ve başqoruş qoğda salmıqanı aşırıp, terilğu yer sanını kapalatlandırış, süptünü östürüşke haqiqi kapalatlı qilish kerek dep körsetti. Bu yıl kirgenden bu yan cayla en katlık boğan terilgu yerini koğdaş tüzümünü küçep emeliyleştirip, başkuruş koğdaş vasıtalarının derecesini devamlıq östürüp, tüzeş endisti yenilik yaratıp, her bir geriş terilgu yerini mol husul alıdığan münbet tıprakı tırışıp aylandırdı. Bu yıl klimatın paydasız amilleri başka yıllardakiden körünerlik köp olgan ekvalda, dövültümüzün yazlık açlıqıdan yine mol husul elendi. Hem tüncü kitim 300 milyar çıngdan aştı. Tasdiq qo'lga kelgan mo'l usul jaylarning terilg'u yerni qo'g'dash va sutini o'stirishni uziksiz kuchaytirishidan ayrilolmaydi. Jayla bir tarafdan tashlanib qolgan qaqas yerlarni qayta og'dirib foydalanishni ilgari sursa, yana bir tarafdan qishda bo'sh qolgan yerlarni ichib foydalanish salmiqini oshirib, terichilik qurilmasini sarxillashtirib, yozliq ochliq terish ko'limini puxta muqimlashtirdi. Terilg'u yerni qo'g'dash boshchi Xi Jinping boshdan oxir ko'ngil bo'lib kelgan cho'ng ish. Partiya 18-ci qurultaydan buyan başçı qayta-qayta tekşürüp tədqiq qılıb nəmlik əhvalını gözdən keçirdi. Maysılanın ösüş əhvalını gördü. Usulun əhvalını egildi. İtizliqdə durub çonqur fikir yürgüzdü. 2013-cü ilin 12-ci ayda açılğan mərkəz yezi xidməti yığınında başçı Xi Jinping dehqanlar yezigilikdən başqa sahəyə yötkəsi buludu. Lakin terilğu yerni yezigilikdən başqa sahəyə işiltişki bolmaydı. Agar terilg'u yerlar yezigilikidan boshqa sohaga ishlatilsa, bizning tomoq masalasini hal qilish asosimiz yo'q bo'ladi deb aniq ko'rsatdi. Ko'p yillardan buyon bosh shuji terilg'u yerdan iborat bu jon tomirini ching saqlash to'g'risida ko'p qitim muhim yo'l yo'riq berib va tasdiq selib, parnik yasash nomida yerni boshqa ishga ishlatish, belgilimga xilob tacha selish, terilg'u yerni qalaymiqan egilab uy selishni aniqlash va tuzash, terilg'u yerni yezigilikidan boshqa sohaga ishlatishni to'sish, ochliqdan boshqa ishqa ishlatishning oldini olish qatorliq talablarni ilgari keyin o'tirg'u qo'ydi. Terilg'u yerni qo'g'dash qizil chiziqini ching saqlash bilan birga bosh shuji Xi Jinping terilg'u yer sifatiga texmi yuqori talab qo'ydi. Yerlikka berib xizmat tekshirganda etiz eriq boshlig'i ko'p qitim berib, yuqori o'lchamlik etiz eriq qurilishini tekshirib, etizlar cho'qim munbat etiz bo'lishi shart. Davlat ochliq bexatarligi kasb balbig'i qurib, etiz eriq suvchilik qurilishini kuchaytirib, qari tuproqni qo'g'dash qurilishini yo'lga qo'yib, sho'rliq yerlarni turga ayirib o'zgartirish kerak deb talab qildi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon davlatimizning terilg'u yerni qo'g'dash asosiy qurilmasi borgan sari mustahkamlandi. Qonun siyosatlar uzluksiz mukammallashdi. Yer boshqurish qonuni, yer boshqurish qonunini yo'lga qo'yish nizomiga o'zgartirish kirgizish orqa-orqadan tamomlandi. Qora tuproqni qo'g'dash qonuni vaziyatning ehtiyoj bilan barliqqa keldi. Terilg'u yerni qo'g'dash nishonini baholash kuchaytirilib, mas'uliyat qatlam-qatlam chingitildi. Terilg'u yerni obrot qilish va terilg'u yerni to'liqlashning butun jarayonini nazorat qilish, boshqurish chingitilib, egilash bilan to'liqlashni tamponlashtirish tizimi mustahkamlandi. Qisman o'lkalar yana etiz boshlig'i tizimini yo'lga qo'yib, har bir parcha etizning mas'uliyatini odamgacha amaliyalashtirdi. Bu yil ekologiyalik muhit qonun dasturi ovozga qo'yib ma'qullanib, terilg'u yerni qo'g'dash mislsiz yuksaklikka ko'tarilib, eng qattiq tuzum, eng puxta qonunchilik orqali har bir g'irish yer yaxshi boshqarildi va uningdan yaxshi foydalanildi. Bu bir qator qattiq tadbirlar orqali davlatimizning terilg'u yerni qo'g'dash xizmatida ko'rinarli unum qo'lga keltirilib, 1 milliard 800 million mo'lluq terilg'u yer qizil chiziqqa ching saqlandi. Terilg'u yerga kapolatlik qilishda sanqı kapalatlı qılınıplı qalmasdın, belki yenə süpətkümü kapalatlı qılındı. Yığınqı yılladın buyan, yuqarı ölçəmlik etiz eri qurulışı məbləq silinmisi yıldın yılğa aşdı. Mərkəz məbləğinin mo besi silinmisi 2000 yuandın aşdı. Plan boyca 2030-cı yılğa barğanda, məmlikət boyca cəmi 1 milyard 350 milyon moluq yuqarı ölçəmlik etiz bərpa qılındı. Növbətdə, Guangdong ölkəsi Shaoguan şəhəri, Chujiang rayonu bütün rayon boyunca yerləri universal tüzəşinin ikinci basqıçlıq törünü planlayıb layihələşməni tezlətdi. Kiçik etizni çox etizə özgərtiş arqılıq terilğu yerlər əğir dərəcədə uşaqlaşıb getkən Chujiangda hazır 5 modun tüvən kiçik terilğu yerdən 727-si azaydı. Yuqarı ölçəmlik etiz kölümü təxminən 13310 mo köpəydi.
Bu yil markazning birinchi nomorli hujjatida sho'rliq yerlardan universal foydalanish va kislotalashgan terilg'u yerlarni tuzlashni puxta ilgari surish aniq o'tirg'u qo'yildi. Oldingi ikki kunda Jiangxining Yifengdagi tuzalgan kislotaliq terilg'u yerlar chilgishalning pishposil yig'ish mazgilini kutib oldi. Shu joy 3 yilda 80 ming moddan ortiq kislotalashgan terilg'u yerni tuzab, ilgirki tuvan mahsulotliq kislotalashgan etizni yuqori mahsulotliq munbat tuproqqa aylantirdi. Xebi ülkesi Sanju şehrinin Zhongjie kasıp bağıtısıdaki binem işgarlık ala buğday sortini yetiştiriş etizi de yezgilik texnika mutaxassisleri keyingi yıllık yeni sortini yetiştiriş üçün tayarlık kıldı. Bugünkü künde ilgirki şorluk yerden çıkıdığan bu binem işgarlık buğday sorti Sanju Tianjin'nin cenobi ve Shandong'nin şimali Katarlık şorluk rayonlarına kengaytıldı. 15-ci 5 yıllık plan programması da terilgu yer kızıl sızıqını çın saxlap, terilgu yergi kapalatlı kılış iktidarını devamlıq östürüş, açlıq bexatarlıkı kapalatlı kılışta gəudlik orungu koyuldu. Bu yıl, dövlət terilgu yerini qoğdaş və süptünü östürüşkü dair kanun çıxırışını tezildip, terilgu yerinin caylışını sərxillaşdırış, süptünü östürüşünü devamlıq algı sılcıtıp, terilgu yerini qoğdaş və dövlət ziminini kökertiş boşluğu məxsus planını tüzüşke təşkilləb, terilgu yer boşluğu və terilgu yerini toluqlaş boşluğunu ilmi bekitip, məngülük asası etizlanın caylışını sərxillaşdırıp, təbii baylıqını başquruş və dövlət zimin boşluğu planı xəritisi arqılıq qatdıq başquruş tizgirləşini yolu qoyudu.

stansimiz xabari. Sun'iy aql yangi bir navbatdagi fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishidagi muhim harakatlantirgich kuch. Boshchi Xi Jinping sun'iy aqlning amaliy iqtisod bilan kasb bilan cho'nqur yo'g'irlashiga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. 15-nji besh yilning boshlanish yilida jayla sun'iy aql qo'shilgan harakatini umumiyuzlik yo'lga qo'yib, sun'iy aql bilan yasmachilikning cho'nqur yo'g'irlashiga turtki bo'lib, davlatimizning sun'iy aql kasbini tez zo'raytib, manzir qo'llanishni yanami kengaytib, yuqori sifatli taraqqiyotni yangi quvvatga ega qildi. Guangzhoudagi bir sun'iy aql korxonasida aqliylashtirib o'zgartilgandan keyingi mexanik bilak kapsharlash ish tartibida ulgu ko'rsatdi. Qo'shib qorashtirilgan sezish uskunasi bilan sun'iy aql bartaraf qilish markazi xuddi ko'z bilan cho'ng menga o'xshash an'anaviy mexanik belakni aqliy kapsharlash mashina odamiga aylantirdi. Korxonaning mas'uli Du Jincheng bundoq dedi. Yangi bir avlod aqliy hisoblash usuli bilan uskunalarni ishlatgandan keyin bir qitimlik nuqson tekshirishning layoqatlik bo'lish nisbati 90%dan oshirdik. Bundoq bo'lganda noyto tuman tanarx yuqori unum bilan kapsharlash iqtidorini sanoat ishlab chiqarishiga tez singdirguli bo'ladi. Sun'iy aql qo'shilgan harakati umumiyuzlik yo'lga qo'yilib, an'anaviy kasblarni o'zgartirib, darajasini o'stirish, gullanma kasblarni yetildirib zo'raytish, kelgusi kasblarni oldin o'rinlashtirish mas ilgari surildi. Guangdong ülkesi yasmachilik çoğun ülkesi bulu süpti bilen, bu yıl yasmachilik kuvvet ata kılıdığan, tutaştırdığan tor süpsini açtı ve orullaştırdı. Bu süpüge sönü akıl gavdesi orundılgan bulup, yasmachilik karxanlarını ihtiyacı diagnoz koyuş, baylıqni maslaştırış, türlerini tutaştırış katarlıq bir biketlik mulazmet bilen təminlaydı. Guangdong ülkelik sanat ve uçurlaştırış nazaratının muavin naziri Wu Hong mundaq dedi. Guangdong ülkesi sun'iy aqlni yadroliq motor qilishga turtki bo'lib, tadqiq qilib yaratish ijodiyati, yasab ishlab chiqarish, dangliq marka qurilishi, bozorda setish butun zanjirni cho'rdab, boylik ta'minoti bilan ehtiyojini dal joyda tutashtirish tugini barpo qilib, nuqtaliq kasb, nuqtaliq mahsulot, nuqtaliq to'p, nuqtaliq korxonalarning taraqqiyotiga quvvat qo'shib, yasmachilik korxonalarining sifatni o'stirib, unumni oshirish, a'lolashtirib darajasini o'stirishiga turtki bo'ldi. 6-nji ayning 5-ida Leoning ölkəsinin Dalian şəhərində dərəcədən taşqırı çoğun işki may paraxotuğa birli vaqtda nam berilib, birli vaqtda işiltişkə tapşırılıb, dünya kemisazlıqıda yeni rekord yaratıldı. Yuqori ünümlük yasaş, yuqori səviyyədə işiltişkə tapşırış yeni bir əvlad əqli yasımıçılıqının küşlü terek bol işin ayrıl almaydı. Xınli kemisazlıq Dalian çəklik şirkətinin muavin baş direktori Wang Lei mundaq dedi. Biz layihalash, pilonlash, setib olish, ta'minlash, ishlab chiqarish, shundoqla moliyaning butun jarayonini raqamlashtirdik va uchurlashtirdik. An'anaviy mashg'ulotda 3 oy plan tuziladi. 2 odam 2 haftadan ortiq vaqt sarf qiladi. AI tizimisi qoidamiz bo'yicha taxminan yarim soatda 90%dan ortiq xizmatni ishlab bo'ladi. Unumda mohiyatlik olqish bo'ldi. Yeni bir avlat aqli yasımçılıq sünni aql texnikisi bilen, ılgar yasımçılıq texnikisi, başqırış ideyasının çoğunqır yoğurluşu bulup, zavutni teximi aqıllıq qıludu. Tedbirni teximi dəl cayda qıludu. Həmkarlıqni teximi yoğur ünümge ege qıludu. Bugünkü kündə dövültümüzdeki köləmləşkən 30%-dən artıq yasımçılıq karxanısı sünni aql texnikisi bilen qapılınışını şıqaşurdi. Sünni aql başlamçı aqli zavutlarının 70%-dən artıq kəs mənzirsigi sınıp kirdi. Şunun bilan bir vaqtda fan texnikada yangilik yaratish bilan kasb darajasini o'stirish tang harakatlanib, yangi iste'mol ehtiyojini jallandirdi. Sanoat va uchirlashtirish ministerligi yurishishni nazorat qilish, maslashtirish idorasining boshlig'i Tao Jing mundaq dedi. Bu yilning oldingi yarmida bir turkum sun'iy aql terminal korxonalari AI chalg'u, AI kamera, AI tinglashuvchi qatorliq ko'p xil mahsulotlarni bozorga soldi. Sun'iy aql terminali tadriji soda, aql oila qatarliq manzirlarga kirib, AI kompyuter, AI televizor, AI yangratqu qatarliq nuqul quraldan tashabbuskar mulozimat qilishqa yuzlandi. Sun'iy aql bilan yasmachilikning cho'nqur yo'g'irilishi yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishning muhim yo'li. Bu yil sun'iy aql qo'shilgan yasmachilik maxsus harakatini yo'lga qo'yish fikri qatarliq yangi siyosatlar orqa-orqadan e'lon qilindi. 15-nji besh yillik yirik plan programmasida sun'iy aql qo'shilgan harakatini umumiyuzlik yo'lga qo'yish o'rinlashtirildi. Bir qator yuqori qatlamliq loyihalar sun'iy aqlning butun rayon yangilik yaratish hayoti kuchini davomli qo'zg'atishiga turtki bo'ldi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komitetining axborot bayonotchisi Jiang Yi mundaq dedi. Biz amaliy qo'llanishni gavdalandirib, davlat sun'iy aqlni qo'llanish jarayoni sinoq bazasini o'rinlashtirish qurilishini tez ilgari surib, diqqatni qimmati yuqori
tökpüsü zor, önümü yaxşı sahalarga mərkəzləşdirib, bir türküm yuqarı qımmət mənzirsini içib, bir türküm bəlgi xarakterlik qollanışını bərpa qılıb, süni əqil bilən əməli iqtisadının çoğunqır yuqarılışını ilgiri sürümüz. Növətdə dövlətimizin süni əqil universal əməli küçü dünya bıçı birinci səpkə kirdi. Çoğun model, əqli tən qatarlıqlar tez yenil növatıdı. Tört putluq maşın adamının dünyadaki setiliş miqdarı 70%-ki yıqıllaşdı. 15-ci 5 yıl məzgilədə dövlətimiz rəqəm və süni əqil texnikisi yenilik yaratışını tezildirdi. 15-ci 5 yılının axırıqı barğanda süni əqilgə alaqıdar kəsiblərinin külümü 10 trilyon yuandan aşıdı. Bu, Cungo iqtisadının işiş yeni boşluqını etişiqi küş qoşub, yoxur sifətlik tərəqiyyatını puxtı terəkki iqi qılıdı.

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talındaki işkili kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkırılgan oranı, təvşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, xatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqlan alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı verip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlıq kolumuzda.
1: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
0: Denizlərini içip, hava almaştırıp dursaq, öyünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlıq her vaqt yenimizda.
1: Piyadilə yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen məlimizden moiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
0: Sağlam cungu birlikte açırışımızı muhtaj.

Radio anlıqıcı dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 13. günü Merkez Xalık Kurultiyi hizmeti yığında kılgan Xalık Kurultiyi tüzümede kılç tevrenmeyi çın duruş ve onu devir bilen tən ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anladığımız.

partiya rahbarlık qilish, xalq öz ishiga özü ega bo'lish, davlatni qonun bo'yicha idora qilishning organik birligida ching turishdiki tub siyosiy tuzum o'rlashtirmasi bo'lib, partiyaning xalqqa rahbarlik qilib, davlatni qonun bo'yicha unumli idora qilishiga kafolat qiladi. İnsaniyet siyasi medenlikinin paydalık neticelerini örnek kılışkı boludu. Lekin, Garip'nin siyasi tüzüm endisini aynen köçürüp gelişke hergiz bulmaydı. Altıncıdın, devlet idari kılış sistemisi ve idari kılış iktidarının zamani verişini algı sılcıtışta çın duruş şart. Halı kurulduğu tüzümü, Cungoçe sosyalizm tüzümünün mühim terkibi kısmı. Şundakla, Dövlət idar qilish sistemisinin mühim tərkibi qismi. Xalq öz işiga özü igi buluş tüzüm sistemisidi çın turup və onu mükemmelləşdürüp, sosialistik demokratik siyasinin tüzümlişi, qiliplişi, tərtiplişini üzlüksüz alğı sılcitip, tüzüm əvzəlikini idar qilish önümügə teximi yaxşı aylandırış gerek. Bugünkü dünya, 100 yıldımı görülüp bakmağın zor özgür işini başının keçirip atıdı. Tüzüm rıqabeti, universal devlet küçü rıqabetinin mühim terapi. Tüzüm özelliki, bir devletinin strategiyelik teşebbüskarlıqını kolu keltürüşüdeki mühim özellik. Tarih ve reallık şunu uxturdu ki, tüzüm mukum bolsa, devlet mukum boludu. Tüzüm küçlük bolsa, devlet küçlük boludu. Partiya 18-ci kurultayı və 19-ci kurultayı da xalq kurultayı tüzümünü küçəytiş, xalq kurultayı xizmətini yaxşı işləş doğrusu da mühim uğurlaşdırma çıxırıldı. Sosialistik zamani vilaşqan dövlətni umumüzlük kuruş yeni səpiri de biz xalq kurultayı tüzümü de qılç təvrənmək çın turub və onu dəvr bilən tən ilgirilgən alda mükəmməlləşdürüb, yeni dəvrdiki xalq kurultayı xizmətini küçəytişimiz ve yaxşılışımız gerek. Birinci, asasi kanunni umumüzlük izçillaştırıp ve yolu koyup, asasi kanunun nopozi ve izzet örmetini qoğdaş gerek. Konularda, kanun devletinin tarazisi, cemiyetinin mizani deydiğin gebba. Asasi kanun devletinin tüp kanuni, partiya ve xalq iradesinin merkezlik ifadesi bulup, Ali kanun orni, kanun nopozi, kanun küçügeyge. Mən asasi kanunun nopozunu qoğduğallıq, partiya ve xalqının ortak iradesinin nopozunu qoğduğallıq. Asasi kanunun izzet örmetini qoğduğallıq, partiya ve xalqının ortak iradesinin izzet örmetini qoğduğallıq. Asasi kanunun yolu koyuluşuğu kapaletli kılgallıq, Xalqının tüt mənfəətinin işqi işqi kapalətli qılğanlıq dəb köp qeytdim təkidildim. Bütün məmləkətdiki hər millət xalqı, barlıq dövlət orqalları və qorallıq küşlə, partiyələ və icdimai təşkilatla, karxana və kəsbi orun təşkilatları asasi qanunni tüp hərkət mizanı qilişi, həm də asasi qanunun izzət hörmətini qoğdaş, Asasi kanunun yolu koyuluşu kapalletli kiliş mesuliyetini üstü geliş şart. Her kandak teşkilat ve şahsının asasi kanun ve kanunlardan halkıgan imtiyazı iyi bolu ilişiğe yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunlığı kılap varlık kılmışlarını sürüştürüş ve tüzütüş şart. Devletinin kanun boyunca idare kılışta, çın turuşta, Aldı bilen, devletini asasi kanun boyunca idare kılıştı çın turuş. Kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuşta, aldı bilen asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş gerek. Devletini asasi kanun boyunca idare kılış, asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş için, asasi kanunu bekitilgen, Cungo Komünistik Partiyası'nın rehberlik orunda tevrenmeyi çın turuş. Asasi kanunu bekitilgen, xalq demokratiyası diktatorluqidiki devlet tüzülmesi ve xalq kurultayı tüzümidiki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmey çın turuş şart. Asasi kanunni umumüzlük izçillaştırış ve yolu koyuş, sosyalistik kanunçıl devlet kuruştiki mühim vazife ve ulluq hizmet. Şundakla, xalq kurultayı tüzümidi çın turuş,

Şu iş bulup bir kaç gündən kin oquqçular tətilə qoyub itdi. Oquqçular mütəmmə aldı. Şu günü keşqurun Subat Katmandu dönge berib Sulpiya işik aldıki Juhar gölüge çıxıb qalamı degen ümiddə ulanın oylısı qarıb qaranğı düşkücü ulturdi. Amma Sulpiyanın qarısı mı görünmədi. O amalsız yatığı qaytıb Karvatka özünü taşlap şu uxluğun içe ertesi saat 10'dan aşkanda uyğunup, velisipitini minip öyge karapmağdı. Subat velisipitini iştirip oylığı kirgende, öydekile yazlık çayxanda üçlük tamak yeşi batattı. Kile, tamak yiyin balam, dedi apsı patügül. Perdem dämil bilip andın yey. Ocırsığımağında su battı. O, öydekilerin közüge ruhsız ve mağdursuz göründü. Eylikı mükerem, mektepki su batını izlep çıxdım demedim o. Belki onun avaçlıq tipbədim ikin? Deydi tadı sesi dıxcan. Angıca su bat çıxıp tamakı ulturdu. Tünügün Mükerrem bizden öy kaptı. O özünün hata kığalıqını. Hem de sen bilen toy kılıp, seni nahiye yötkep ekirip getişini etten balıqın etdi. Sılan emni dağla. Dedi Subat pervasızla. Mən gəpkın midim. Dadan, Subat'ını az soruqçılı kısa mıdınız? O əmde hatırcam oqutukçılığını kısın. Biz bir dehkan ailesi. Sizlerden tən oldurup tən kopamayımız. Könlünüz ki rahmet. Bunun dinkin Subat'la etişi vermek öz yolunuzu menin deyip çıkıp getdi. Mektepki çıkıp, cengciden kılıp, beni yerimle yeksan kıldı. Neyme? O bekkedin işip getip doğu. Seni muşu günü çürüp koyganı az deyip, kara onun kığallarını. Ama o sana kınmaydı, özüge kıldı balam. Cüvay nemek.

Demek radyo alıcıla MD radyo kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigi çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidarı. Ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Үстелге төт кишилик тамак расланган. Мехмонларымы келип болуп, тамак ханыгы кирайли деп турган шу арлыкта Тошкевич Кенез Бетси ханымның аннагы дейдиган агзаки гепен элип кирип келди. Кенез Бетси ханым өзүнүн аннаны узутуп бара алмайдыганлык үчүн аннагы көңүл айткан иди. Саламаттыгы жакшы эмес экен. Шуңа Anna'a saat 6:00 bilen 9:00 aralığı da öyge bir kelip keçişini eytipdi. Vronski onun Anna bilen körüşmekçi bolgan vaktini anlap, Anna'a lep bir karap koydu. Anna onun bu karışını sezmigendek idi. Epsus saat 6:00 bilen 9:00 aralığı da işim baranmaymen, dedi Anna meyikidi külüp koyup.

0: lojuda ve pestki en aldıdaki orunda oldurgan 100 abroyluk ademle 40 çikiletti. Vronski kumluktaki bu bostallıkka nait tezla dikkatini berip, ula bilen salamlaşıp koydu. O zalgı kırgende oyunun birinci perdesi yenili tügegen idi. Şuna aksı oldurgan lojuğu barmay, pestki birinci retki berip, tam tüvgü ornatılgan çırağının yanında Sepko Boviski bilen billi ürü turdi. Sepko Boviski onu yıraktan körüp, huşal külüp, yanığı çakırvalgan idi. Vronski tekçi annanı kömegen. Özümü etey u oltırgan terepki karmıgan idi. Ama kişilerin karaşlardın u oltırgan cayını bilip bolgan idi. U şi yok ademdek etrafıgı toxtumay karaydı. Ama onu izdevatkan dek emes idi. Karenin'ni izdeydi. Közleri onun közleri bilen uçuruşup kalgan çağdaki kolaysız ehvalga tayyarlık mı kılıp koygan idi. Elimi yakşı onun təliyi bayıkken, Karenin bugün oyun körgeli kelmegen idi. Sen de hazır her bilgi xas alametle azlap getip de o, dedi Sepko Boviski onunla. Diplomat kımı, artist kımı? Şıkılıp allı kandak ademlerge okşap kapsan. Rastaysan, men her birlikten çıkıpla frak kiyip jürüvatı mende. Vronski onunla karap turup cevap berip, andın yeniden durbunu asta herket bilen koluğa aldı. Rastımını desem, bu cihetti men sana eves kılımen. Men İtalya'dan kayıtıp gelip, yanımış kimimini kigende. Dedi Sepko Boviski pagonunu sılap koyup. Bu kimsiz yürgen çağladaki erkillikimle kıyalmay kaldım. Sepko Boviski Vronski'nin istikbalıdın allı burulla ümidini üzgen idi. Ama onu burunku dekli yakış göretti. Onunla samimi muamele kılattı. Ben senin oyunun birinci perdesini görenmeginenge köp epslandım. Vronski'nin hiyali başka nemede. Onun geplerini tüzük anlamay, pest turup, durbunu bilen ikinci kavetke. Andın lojulağa bir-birlep karap çıktı. Bir lojuğu kelgende, onundaki çaşlarını kaynigi igiz kılıp türmekli valgan bir henim bilen, şirayda aç kaynap durgan yağak baş, koludaki durbunni uyak buyak çörgülütüp yürgen bir bovayının yenide oldurgan tekebbür ve hayran kalgudek güzel annanın etrafıdaki güllerinin otursu da külüp durgan yüzünü tuyuksuz görüp kaldı. O 5. numarlık loja bulup onun bilen arlıkı 20 kadem çikiletti. O aldı da oldurupdu. Aralap kendide oldurgan yaşıvanga kayırılıp birini bileni deydi. Çıraylık mürleri üstüdeki beşi, közleri ve çırayının hem yeridin kın kınığı patmağan huşallıktın peyda bolgan bir hıl nur çaknap turuptu. Vronski'nin köz aldığa şu an annanın Moskova'daki aşu tansıdı köygen çırayı geldi. Ama onun annanın şu turkudaki güzellikigi bolgan meptulluğu şu çağdakisige zadılı okşumaydı. Hazır onun annağı bolgan yisiyatı da hiç kandak, özünü ilgir gidin bekerek meptun kılıp tursu mu? Ama onunla pekatli berlenmeyi vatattı. Anna o turgan terepki karımısı mu? Vronski onun özünü allı burun köygelligini sezip turuva tattı. Vronski durbunu şu terepki karıtıp, kenez varı-vara han kızının bölekçeli kızırıp ketkelligini. Çırayıdaki sünni külkini, to'xtamay yon tarafdagi lojjaga qarab qo'yayotganligini ko'rib qoldi. Anna bo'lsa, yig'ib olgan yelpigichini lojjaning qizil mahmalda o'rab qo'ygan oldi rishatqisiga urib, ko'zlarini allaqandoq bir yerda yenidagi lojjada yuz berayotgan ishlarni ko'rmagan va ko'rishnimi xolmagan bir qiyofatda o'ltiratdi. Yashvinning chiroyi qimorda uttirayotgan qimorvozning aynan chiroyi edi. Qapoqlari turuk. Ha deb sol tarafidagi burtini og'ziga tiqatdi. Tiqqan siri buruti og'zi ichiga teximi ko'p kirib ketayotdi. Unundan boshqa yana yon lojiga qiya qarab qo'yatdi. Yondagi lojida er ayol kartasofla o'ltiratdi. Vronskiy ularni tonitdi. Annaningmi ular bilan tonishidiganligini biladi. Kartasofning xotini to'limi o'riq ayol edi. Shu turqida u o'zining lojisida onnog'i kaynini qilib turib, eri sunib bergan paltosini ochiqi bilan bir nimalarni deb turib kiyib otatdi. Chiroyi totirib ketgan, to'limi g'azablik edi. Yag'oq bosh, semiz Kartasof onnog'i tinmay ko'z tashlab turib, xotinining ochiqini besh qitirishatdi. Xotini ketgandan keyin eri bir pastga ikkilanib qilib, Annağı igilip bir təzim qılıbiliş məqsidə gözləri bilən onun gözlərini izlədi. Lakin Anna onunğa pərva qılmay, dümbisini qılıb turub, çaşlarını qısqı qılıb yastıb alğan Yashvin bilən paranglaşıb öldürüvədi. Kartasov onunğa təzim qıla almay, lojjını boş qaldırıb çıxıb getdi. Vronskiy Kartasov ərxotun ikisi bilən Onlarning o'ttirsida nima voqea yuz berganligini bilolmadi. Ammo qandoqdir bir ishning onlarning g'ururiga takkanligini jazm qildi. Buni u o'zi ko'rgan ko'rinishlar bo'libmi, onlarning ro'yi holatidan bilgan edi. Vronskiy onlarning shu turqida o'zi elayotgan rolning obro'yini saqlab qolish uchun chini tishlab o'ltiribotganligini tushunib turibotatdi. Anna sirtidan o'zini tamkin tutib o'ltirgandek ko'rsatayotgan bu rolni muvaffaqiyatlik o'rindavotatdi. Uni tonimaydigan, u orlishidigan doirni bilmaydigan xotinlarning bu xotin shuncha jiq odamning oldiga qaysi yuzi bilan kelgandi? Yana texi yuziga to'r tatib jindek yasınıp oltırğınını kömemdiğan, digendek gayvetlerini anlamağan ademle onu kördüğan bolsa, onun tendasız güzellikige, özgü yaraşkan latapitige apırın okumay kalmaydı. Ama onun şu turkuda numus törkügi mıklınıp sazay kılınıvatkan dek royi halette oltırvatkallıkını oylap mı bakmaydı. Vronskiy bir iş bolgallıkını bildi. Lekin u ishning qandoq ish ekanligini bilolmay tashvish azobida qilib, uni bilish maqsadida oksi o'ltirgan lojjaga qarab mangdi. U atay onaning lojjasining udulig'i to'g'ri keladigan orliq bilan ketib o'tib, qeyri pollik komandirning ikki tonishi bilan shu yerda paranglashib o'ltirganligini ko'rdi va ularning Karenin Erxotullaning gapini qilishayotganligini anglab qoldi. Polik komandirning u ikkisiga qarab, ichtik ko'zini qisib qo'yayotganligiga ko'z tushib qoldi. Ondan u odam Vronskiyning ismini ullik to'g'ladi. "Voy! Vronskiymisan? Bizning polik qachon borsan? Basang seni ziyofat berib kutibmig'ich qo'yib bermaymiz juma. Sen degan bizning eng ko'ni sabdishimiz. Hozir vaqtim yo'q. Kechirgin." Vronskiy shundoq debla ishtik menib yuqurdagi aksining lojisiga chiqib ketdi. Vronskiyning chashlari oppoq oqargan opsi qeyri graf xanım çoğun oğlunun lojisi de oltıraddı. Varya bilen Kinez Sorokina xanım onun bilen ikinci qavetdiki koridorda görüşken idi. Varya Kinez Sorokina xanımını apsının aldığı əkirip koyup çıkıp, qeyni inisiği kolunu bədi. Və şu Allah, Vronskini qızıq durğan iş toğırsıdı söz başladı. Vronski yengisini bunda qaya jallangan halette zadılı körüp bakmağan idi. Meningçe, dedi Vare gepni başlap. Bu intay numussuz, hem kabih bir iş. Kartasova'nın unda kılışka hiç kandak akı yok. Karenina, nemiş boldi, menin zadılı xabrim yok. Neme? Sen tek anlamadın mı? Rastın desem, bunda kışla menin kulukumu hemmedin kiyin yetip geledi. Dünyada Kartasova'dan rezil adam ba mı zade? O zade nemiş kıldı? Erim bana deppedi, o Karenina'nı hakaretlepti. Onun eri lojuda oltırıp Karenina bilen gepleşiptiken, Kartasova eri bilen cidelleşipti. Kiyin kandakta bir hakaretlik gepni kılıp lojudan çıkıp gitiptimiş. Graf, sizin apınız çakırvatıdı, dedi Kinez Sorokina hanım lojunun işgidin beşini çıkırıp. Seni uzak sakladım, dedi apsi meskır kılganda külüp koyup onunla. Üzerini paket kösetmeyi kettin ha? Oğlu apsının kuşallıktın külküsünü basalmayı kelevat kallıkını köydü. Yakşımsız apa, sizin köygülü geldim, dedi o soğuklu cevap verip. Nemiş ki Karenina'nın yeni kırıp, onun könlünü yasap koymaysan? Dedi apsi, Kinez Sorokina hanım nerrak ketkende Fransız sözlep. O bütün tiyatr hanını ontay tontay kılvetti. Onun karayımız dep, hem adam pattiğini isidin çıkırıp koydu. Apa, ben sizden bana undak işle doğruluk yakın maskınızını ötüngen, dep cevap verdi Vronski, apsığa kapıkını açmayı durup. Ben sana hem adam davatkan gibi davatım ha? Vronski, apsığa artık gep kılmay, Kinez Sorokina hanımga bir şikki kız gep kılıp koyup, lojudan çıkıp getti. İşiknin aldığı çıkanda, aksığı uçurap kaldı. Ha, Alexey, dedi aksi. Kandak rezillik bu. Uçuğu çıkan ekmek otunda o. Ben hazır onun kışığı kırmakçı. Yür, işkimiz birlik reyli. Vronski onun kıkarapma koymay, aldırap peski çüşüp getti. O özünün şu turkuda bir iş kılış kereklikini oylaydı. Lekin nemiş kılsı yakşı bolu doğallıkını bilmeydi. Ananın onun gepini anlamay, özünü mü, onu mu osal ehvalı çürüp koygınıga açık geletti. Şunun bilen bile, yani beşiği kelgen dert elemle üçün onun gümü için attı. İşçi ağır etti ve bu hıl roy elemledin işçi katlık sıkılattı. O çoğun zalgı çüşüp, Udul Anna'nın lojisiga qarap mangdi. Lojinin yanida Sitrimov Anna bilen paranglashib turatdi. Yuqravozlik eng yaxshi er artistlar qammidi. Hozir bar bir shu. Uning yetidigini yo'q. Vronski to'xtab Anna'ga qarap egilib qo'yib, andin Sitrimov bilen ahvollashdi. Siz keçikip gelip en yakşı ariyanı körenmeye kaldınız, dedi Anna onun zanlık kılgan dek karap koyup. Vronski'ye şundak tuyulup getti. Ben müzikini pekat düşenmeymen, dedi Vronski Anna'yı ciddi tikilip. Kinez yaşın kokşaydıken sizde, dedi Anna külüp getip. O pattiğini bekme katık avazda etti deydu. Rahmet sizge, dedi o, Vronski ilip begen, yergi çüşüp ketgen oyun numurlarının tizimlikini ak pelekigen çıraylık koluğu elip etip. Del şu çağda, onun çıraylık yüzü bir dili tartışıp ketip atkan dek bulup, ornıdın likkide turup, lojinin işçige kırıp ketti. Vronski, ikinci perde başlanganda, Anna oltırgan lojinin boş turgallığını görüp kaldı da, tamaşıbılla cimcit oltırıp, ayal nakşçının naksını anlavatkan şu arlıkta ornıdın turup, tertipni buzgunu üçün kötürülgen boş avazdaki narazılıklağa karmay tiyatırhanıdın çıkıp, peytun bilen mehmanhanıga karıp mandı. Anna allı burun kaytıp gelip, oyunga kiyip bağan kiyimlerini almaştırıp etmeyi, Derizi tüvüdeki sapada közlerini aldığı tikip özü yalğız oldıratdı. Vronskiyni görüp şu an əsli halıdegi yandı. Anna, dedi Vronski. Sen, hemmini kıgan sen. Anna, açkığı çıdımay, yığı arlaş varqarap, Орнадан тұрып кетті. Мен саңа бамығын деп шүнчі еліндім. Саңа бір көңілсіздіктің болыдығалықыны көңілім туйған. Шүнчілік көңілсіз бір іш болды. Деп тегімі қаттық таулап кетті о. Шүнчілік қорқынышлық. Аятлы болады кен мен. О іште ұнтып кетенмей мен. O minin inimde oltırışını şermendilik dedi. Bu bir ehme kotunun gepi. Sen mi neymiş ki bu işte? Onda karamlık kılıp özenge iştapı sen. Senin muşundak soğukkan telatını köreğe közüm yok. Sen beni muşundak ehvalı çürüp koymaslıkın gerekiydi. Eğer sen beni hakiki yakşı köygen bolsan. Anna... Bu işinin minin seni yakşı görüşüm bilen nimi alakası var? Eğer sen beni, men seni yakşı köygendek yakşı köygen bolsan. O, Vronskiyga korkup durup atkandek bir hıl halet karap koydu. Vronskiyinin onunla işçi ağırıp kaldı. Ve aç çıkımı geldi. Onu mengü yakşı gördü kallıkıga vedi beygen mi boldı? Çünkü o, onu pekat muşi gebbilerle bezleş mümkün işkellikini bilip turuva tatti. O, annanı ağzıdı eyiplemesi mi, ama işçi de onundun tolumu narazi idi. Vronskiy'nin özge bimezli tuyulup, ağzıdın çıkırışkı hicalet bulup turgan. Seni mengü yakşı görümen, digen bu geb, şundak geblegi teşna bulup turgan annanın könlüge yıkıp, Asta asta besilip kaldı. Ətisi ikisi toluq əplişip, yezığı qarap mağdı.
1: Apağının nemi oylau atqını, sana kimini ilip bərməkçi bolu atqını bilən minin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlıq gəp kılışmıdık ko?
1: Yaq, müş toğırlıq paranlışımız. Sen rastgepini kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallarla bolsa, ondak ayallar menin könlümge yat. Şunu men onun işleri toğırlı kılınan geplerini, pekatla anlaşına kalamayım ben.
0: Anna, menin apan toğırsa da bundak hürmetsizlik bilen gepkin maskını sorayım ben.
1: Oğlunun bekti bilen, şanşarpının nerdiligini bilmege ayalda, insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir getim de kuyay. Мен хөрметімні қылдыған апам тоғырсы да, өрмәсізлік білен ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
0: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
1: Шында қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мен алы бұрын бір қарарғы кеп болған.
2: Өрмәлік радио аңлық ұчыла, Аңлаватқыныңла Мәркіз Халк радиостансының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Radio anlıqıcı dostlar, Cihan Aynıki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Dalıda yavay ayvallağa uçurab qağında qanda qılış gerek. Nim üçün bəzdə vaqt bək tez ütüb ketkendək tuyuludu. Ayvallamı yer şarının yumulaq şarısman alət işgəlikini biləmdu. Bolqı xandiki mizlik puraq bolqının puruqı mu? Bugün yenə kuşqa şəqidi sözləb verimin. Bugün yenə pəmidurakıdiki qızqarlıq məzmunlarını mı anlayımız? Qoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, hazır nurgun kişi dalığı berib təbiyyətin huzurlanışını yaxşı gördü. Amma diqqət qilishqa tegishliki şu ki, dalıda yanılar nurgun xətərlər mövcud. Nayit asalla bəzi yırtqış hayvanlara uçurab qilishimiz mümkün. Şuna bexətərlikni birinci oranga qoyish kerak. Hayvanların hücumğa uçurğanda özümüzni qanda qutqulishimiz kerak. Buningga belgilik maharet ketidi. Hayvanların bir qism acizliqini bilib olsa, belkim ularning hücumğa uçurmasligimiz mümkün. Birincisi şimal bo'g'isi. Başqa bo'g'ilarga selishtirganda şimal bo'g'isi cho'ngroq keladi. Uzunligi taxminan 2 metr. Mo'risining egizligi 1 metrdan 2 metrgacha qattiq mungizi bo'ladi. Dalada ularni nayta oson uchirtimiz. Odatdagi ahvolda shimol bo'g'isi insonlarni uchratgandan keyin o'zini dalda qoldi. Lekin tishi bo'g'a balasini qo'g'dash uchun insonlarga hujum qilishi mumkin. Ular nayta kuchli. Odatdagi odamlar buni hargiz taqabul tura olmaydi. Shunga shimol bo'g'isining hujumga uchirganda tez sur'atda daraxtning keyiniga o'tib mukish yoki bosh bo'yin qismimizni yaxshi qo'g'dab, bo'yin o'rinlarining zaxminlanishdan saqlanishimiz kerak. Ikkinchisi iyiq. İyiq başqa yırtqıç hayvanlara oxşash intan küçlük təvəlik inqi ega. Sırtdan kelgan canlıqlar öz ziminiga kirib qalsa, təbii halda ular hujum qiladi. Dalada iyiqni yol qoyib qalsangiz, hərgiz ünlük vaqırmang. Hərgiz qaçmang yoki daraqqa yamışib chiqmang. Bunda qilish özünü iyiqni tutib berish bo'lib, iyiq daraqqa yamışish mahiri. Yugurish sur'atimi insonlarnikidan eshib ketadi. Shunga iyiq uchrab qalsangiz, o'zingizni teximi egiz ko'rsatib, ikki qo'lingizni osta so'zib, ondan chandurmay orqaga chekining. Üçüncüsü, yavı kala. Yavı kalının ailede bir kılıdığan kalığı okşamaydıgan yeri, yavı kala adetki kılıdın çoğun bulupluk alma, yani ulanın mecazımı intayın çöz. Dalıda bu kıl hayvanı yolukkanda yanıla her vakit bir xatarlıkı dikkat kılış gerek. Ulağı bek yakınlaşmasılık gerek. Bu misa, yavı kala sizni xatar dəp qarab təşəbbüskarlıq bilen ucum koydudu. Qarmaqqa yavı kallarının tenin ait kilansız görünsümü, likin ulan ait çapkan. Sürüti təxminən insanların jügürü sürütünün 3 hessigi toğır geludu. Dalıda ularga uchrab qolganda chuqur daldaraq, cho'ng tosh yoki boshqa har qanday cho'ng tipdagi jismni izlab, mukish o'zini daldiga ilib qo'g'dash kerak. Daraqqa yamishib chiqib olsangizmi bo'ladi. Yavi kala sizning xatar emasligingizni jazmlashtirgandan keyin o'zligidan ketib qoladi. 4-inchisi yelpiz. Ba'zi kishilar dalada yelpizning bolalarini ko'rganda ularga amroqligi kelib yaqinlashmoqchi bo'ladi. Bunda qilish eng tayin xatarlik. Chunki bu asalla tish yelpizning ochig'ini keltiradi. Çilpizning mudofiya edisi intayin kuchlik. Balalarga har qanday jonliq yiqillasa bo'sh qo'yib atmaydi. Yilpizga uchrab

0: калганда эң яхшы усул ажиз халатка киривелиш, харакат кылмай өрү туруш, иштик кечип кетмеслик. Шуну менен бир вакытта көзгө тикилип кармаслык керек. Агар юкуркы усулла аскатмаса, ондакта тактикини өзгертип, варкырап чакырашка, колуну пулантышка яки чабакчылышка тогур келеби. Бунда кылыштыкы максат елпизни чөчүтүш. Gerçi bu maharetin belgelik hatırı bozumu, lakin onun belgelik önümü mü var? Beşincisi sırtlan. Sırtlan bir hıl tipik acizlerini bozakıldığan, küçüklerden korkuduğun hayvan. Şuna sırtlanı yolup kalsak çokun, özümüzün acizliğini bildirmesliğimiz gerek. Sırtlan acizliğimizi bilip kalsa, özlüksüz ucum kılıdır. Sırtlan uçurup kalganda korkmay onunla tehdit ziliş, özünü güçlük görüştüş gerek. Şu çağda o sizden korkup geçip gidiyordu. Bunun başka sırtlanına ait uğurun hayvan. Eğer yeninizde yemeklik olsa, ulağa bir vasıtı bersiniz, sizge ucum kılıçtın vazgeçidir. Gerçi yukarıda usullar torda tavsiye kılıngan bolsun mu, lakin bunlar mı mutlaka emez. Şunu fakat paydalanış kılı buludu.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılıvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengeninizde kitabını yurtdüme. Şiktin çıkınınızda ben fakatla yolunuzun yoğurtuşunda oynayım. Herkes mi kop kuruk öyünü yoğurtup kamel inir yeni bekarlı ıstırap kıygım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım. Beni yoğurtsuz ben sizni yurtdiman.
0: Qadirli dostlar, bugün yana qiziqarlıq bilimlərdən bir qancını aytıb verirəm. Bir türlük təkşürü sağlıq məlumatıda göstərilmişcə, bir kəsbi taksi şoförü buluş üçün 320 yol liniyası, 25 min koca və neçə min mənzil nöqtəsini əsdə tutuş kerekkən. Her kanda qaraq bedenge ziyan yetkizdi. Ameliyatı spirt meyli köp yaki az qubul kılınsın, beden oxşaşlı ziyan qoşturaydı. Tekşürü sağlıq məlumatı da körüstülüşçe, tazlı qağız yasaş üçün yer şarda her günü təxminən 27 min tüp tərəx kesilidikən. Erlənin bedendeki tərbəzləri və teri may bəzlərinin sani ayalların təxminən bir yeri məsliqi toğır gelidir. Şuna, erlə adet ayalla qarğanda texmi asan tərləydi. Çünkü saat 6 etrafında adam bedendeki adrenalin en köp acırılıp çıkıdığı vakit.
2: Brother, siz bu beyhatarlı kalpığa neymiş ki olmayı toksiklik kesip koysayız?
3: Sıkta, bununla taz könelmedim.
2: Bu beyhatarlık için emez mi?
3: Bek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuyduyduken.
2: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koyduyalmaydı. Ama bir hatalık kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı mesma. Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
3: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksikilip mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
1: Toksikilip mingende bir hatalık kalpkını doğru kivilim. Bir hatalık kalpki sizin kogdaydı.
0: Qadirli dostlar, belki köpçülükdə bəzi vaxt intayın tez ötüb ketib atqandak toyğu bolğan bolışı mümkün. Vaqtın bundaq tez ötüşü insanlardakı xata toyğumu yəki vaqt rastala fiziki dünyasının özdü şüncə tezləşib getdimi? Təndə biz bu məsələ üstüdə toxtulub baxaylı. Aldı bilən şunu aydınlaşdırıb bilişimiz kerak ki, vaqt insanlardakı bir xil xata toyğu emas. Vaqt təbiət dünyasında həqiqi mövcud bolğan fiziklik miqdar. Nurgun kişiler vakit fakat insanların şeylerinin özgürlüğünü hatırlaş için icat kılgan bir xil mevhum fiziklik miqdar. Onu körgeli tutkulu bulmaydı. Fakat insanlar vakitka özü mevcutluk ata kılgan deyip karaydı. Bu xil karaş doğru mu? Hazırki asası yakındaki alımlarının noktayı nazardan karganda bu doğru karaş emez. Vakit hergiz mu mevhum nersi emez. Newton vakitini barlıq şeylerinin asası ölçümü deyip kargan. Sizning 10 minutingiz boshqalarning 10 minuti bilan mangu birdek bo'ladi. Hamda bir o'lchamlik olam vaqti bilan mavjud bo'lib turadi. Ko'pchilikning hammasi mush vaqtni o'lchamlik vaqt hisoblaydi. Biroq tar ma'nodagi nisbiylik nazariyasida vaqt faqat bir foydali sistemasiga almashsa, olam shunda o'zgarish yuz beradi. Einsteinning vaqtni tasvirlashi orqali insonlar vaqtning mutlaq emas, balki nisbiy bo'ladiganligini bilgan. Agar vaqt foydali sistemasini ko'rsatib bermasa, uning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Sizden 10 minut vaxtınız başkalarının nəzirde pəqat bir nəticə sekund buluşu mümkün. Başqalarının bir neçə sekund vaxtı, yəni birisinin aldıdan neçə saatlik töylüşü mümkün. Ondaqda biz vaqtının nəayət tez ötkənligini hiss qısaq, bu zada nəmə səbəbdən kelib çıxan. Əməliyyətdə bu yerdə iki hüquqnu köpçülük fərqləndirişi kerak. Biri vaqtının özü tezləşib getdi. Yəni biri vaqtının özü özgərmədi, faqat siz tez olub getkəndək hiss qıldınız. Aldınqısı obyektiv paketinin payda buluşu, keyinqisi bolsa faqat adamın subyektiv təsiratının nəticəsi olub ikisinin mahiyyətlik fərqi var. Bununla qarda bir misal alaylı. Siz yeryüzde tanış durganda bu vaqtda bir poezinizden ötüdü. Poezinin sürüti yorukluq tezgiye yakınlaşıdı, hem poezinin içinde bir adam arğamca sekreydi o da paras kalın. Bu yerde siz poezinin içindeki ekvalini körüşkü ülger alamsız, yok. Siz fakat poezinizden ötgen peyde, poezdeki arğamca sekregen adamın kanda qalat işgeligini bilalaysız. Siz poez içindeki adamın midirlamağalıqını baykaysız. Gerçi o adam yanlı arğamca sekreş altını saxlap, işki kolunu aşkan bolsa mu, lekin poezdeki hem neresi tonlap qalgandak, yani vaqt asasi cahitin ötmeyendek tuyuludu. Bu vaqtda siz görgen vaqtının astılışı bir xil haqiqi fizikli qadisi. Bu, hər giz mıxata tuyğu emez. Siz yani başqa bir mənzirini pəraz qılın. Əgər bu vaqtda saat düşdüyün kiyin işki boğan bolsa, andan siz dərhal özünüz en tən yaxşı gördüğün oyunu oynaşını başlayısız. Qandaqlı oyun oynan, bir dəm oynayan dinkin, siz saat ki qarısınız, saatin xeyli bir yaga bağlılığını baykaysız. Lekin siz pəqat nəçi minutlu ötkendek vaqtının naidi tez ötüp kətkəlikini yiz qılısız. Ondaqda bu xil əhvalası da vaqt rastılı tezləşdi mi? Əməliyyətdə bu xil əhval sizdən subyektiv təsiratınızın nəticəsi gitəvə. Vaqtının özdə özgürüş bulmaydı. Pəqat sizdən eniniz allı burun oyunu mərkəzləş boğan buludu. Şuna vaqtının ötüşüge boğan təsiratınız nisbətən aciz buludu xalas. Umumən qılıb etqanda biz daim vaqtının barğan seri tez ötü atqalıqını yiz qılımız. Əməliyyətdə bu pəqat bir xil insanların xata duyğusudan ibarət xalas. Vaqtının özü tezləşməydi. Tarmandagi nisbilik nazariyasida tilga olingan vaqtning tezlashishi yoki ostilishishi bir xil haqiqiy fizikli qodisa bo'lib, faqat sur'at yorug'lik tezligiga yaqinlashganda vaqtning bu xil tezlashish va ostlash alohidligi ondan ro'shanlashadi. Bizning kundalik turmushimizdagi jismlarning harakat tezligi yorug'lik tezligidan xilili to'g'ri bo'lishga, tarmandagi nisbilik nazariyasidagi vaqtning tezlashishi va ostilishi haqidagi tasvirni his qila olamiz.

0: Neyinige?
1: Künde anlatmaz.
2: Kadirlik dostlar, köpçülük mındaq bir meselini baykadım ikin, biz kiçikimizden tartıp çoğun bulğanğa kadar yer şarının şarsıman cisim işgelikini bilimiz. İnsanla yer şarının şarsıman cisim işgelikini tunup yetkenişken, ondaq da hayvallamı yer şarının şarsıman cisim işgelikini bilemdi. Elbette, hayvanların yer şarının şarsıman cisim işgelikini bilip içi mümkün emez. Kandaklı bu musun? Biz mi yer şarının şarsıman cisim işgelikini coğrafya ve astronomiya bilimlerini ögengenden kiyin bilgen? Okşaşla gerçi biz hayvanların tılını düşenmesek mi o, hayvanların nimi oylavat kalıqını bilmesek mi o, likin biz yine ahli hulası arkalık, hayvanların yer şarının şar cisim işgelikini yiz kılalmaydı kalıqını bilerleyimiz. Kadimki zamanda kişiler tuğuluşadılla yer şarının şarsıman cisim işgelikini bilmeydi. Ulanın hemisi ziminle tekşi deyip karaydı. Çünkü jiraklarına nazar sağanda yer yüzü bir tekşilik boğuşka, ula yer şarını mı bir tekşilik deyip karan. Delmuşunda karaş tüpeyledin, neçimin yıldın buyan kişiler yer şarının şar cisim işgelikini tunup yetmeyen. Keyin Aristotel Katarlık alımla yer merkez təlimatı ufkumunu oturgu koygan. Yer merkez təlimatının karışça, yer şari alamının merkezi bulup, başka asman cisimleri yer şarını aylınıp erkek kılıdı. Onun için Kopernik Kuyaş Merkez Təlimatını oturgu koygan. Kuyaş Merkez Təlimatını oturgu koyuluşu, yer şarının çaz şekillik cisim işgelikini texmi güçlük inkar kılgan. Şunaqla uzaktan buyan tarqılıp gelgen, yer merkez təlimatını bozup taşlap, astronomiya pinide tüt özgürüşünü işkaşırıp, kişilerge yer şarının əslide bir şar cisim işgelikini tunup kal. Hazırkı pen texnika muşundaq tərəqi kılgan cemiyette, Marib ve Taratkuların yetekçiliki de hemimiz yer şarının şeklini bilimiz. Ligin ayvallacı, bazıla kuşla asmanda uçkanda asmanda ayınlıp yer şarının yumlaq işgelikini köreleydi. Acaba kuşla yer şarının şarsıman cisim işgelikini bilmemdi o deyiş mümkün. Elbette mümkün emez. Biz ayruplanda oltursak, ayruplan asmanda uçkallıqı üçünle yer şarının yay gradüsünü bilelemdi o, elbette bilemeyimiz. Şunun okşaş, hayvallamı yer şarının bir şarsıman cisim işgelikini iz kılanmaydı.
3: Bugün biz

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat kuzu səbəblik, yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tanat atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanat atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tanat kuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artıq hizmet kılgalıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Vasçıla 290 min yuan öy pulunu vakalten alğandan keyin alaqa üzülüp qaldı. Tövende Pazilet Arslan bu vaqtki delo misalını sözləp berdi.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Sevgili dostlar, programımızın davamlaştırı vaktimiz. Endi bu dünyada muvaffaqiyet kazanışını oylamaydıgan adam yok. Muvaffaqiyet kazanışını hemimiz ümit kılımız. Muvaffaqiyet kazanış için, güzel arzu armalarımızı yetiş için, tırışçallıktan başka yine bizde neyin buluş gerek digende, irade buluş gerek. Bizde iktidar, talant boğan bilen mi? Eğer onu cari kıldırmasak, emeliyetten tedbiklap ötküzmüsek, bundaq muvaffaqiyetlerle erişimiz kuruq gap kaynıp kaldı. Muvaffaqiyet geriş için kattilik, tevrenmez irade boğandıla andın erişeleyimiz. Bazılar soruşu mümkün, muvaffaqiyet kazanışının sırı bağ mı, formülası bağ mı? Emeliyette muvaffaqiyet kazanışının hiç kandak alaydı sırı yok. Özümüz erişmekçi boğan nerslere, zihni kuvvetimiz ne? Bütün barlıkımız ne beğişli sakla, netice erişeleyimiz. Şu neticeler bizgi tekimi çeksiz güç kuvvet beğişleydi. Hizmetimizdeki tosalgu, mağlubiyetlerinin sebebini tahlil kılıp, muşunun içinin paydalık amıllarını tepip çıkalısak, bizni ihtiyaclık boğan tecrübe savaqla bilen teminleydi. Bu hayatlık musabimizde bizni acayip muvaffaqiyetle eriştirdi. Şuna, başkala eğer bombaydı dese, şu bombaydı diyen işlerde mümkünçilikini tepip çıkın. Çünkü Adem'nin tasavvur gücü çeksiz mümkünçilik tolgan buludu. Adem'de yemirilmez irade buludukken dünyadaki hem işte mümkünçilik var. Mağlubiyet nimedin buludu diyende boşanlık vazgeçiştin buludu. Siz yol yürüsünüz, menzilgi yıkılava temen dep oylan. İş kısınız, şimdi kadem mi kadem ilgirlava temen dep kuran. Şundak boğandıla şençiniz aşudu. Küş kuvvetiniz urgup, ecir emgikinizin meyvesini köreleysiz. Barlık dostlarımızga muvaffaqiyet yar bolsun, güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

Hayatımda ağırgıcı bulanmazlıkka gözün yetse, hayatında menba deme. Bana ümit verme. Ümitsizlensem bir aram bulma. Çaşlarımdan tal tılığa, mınlaçı ümitini çigip, söygü derhimden şahşehini sen üçün iyip, pekat senin söyüvatı ben. Hayat gülhane söygü otunu tutaştırıp köydürenmese gerek yok. Barlıkını, barlıkın bilen söyüşke vədi kığan kalbim, söymeyen kalbini eritenmesi mi gerek yok. Ama mağrurluğunu kayırıp koyup sana şunu dey. Ya kel, söygün söyle. Ya ket taşla, arkana karma. Lekin, söyüş ve söylemezlikten çilgasını durma.

Günümüz güzel davamlaşıdı. Demek bu erinin xaltının içiyi siz kırın digini, siz bile acıraşmayı mən, davamlı siz bile öğütüdümən digini. Muşu yumoristik keyfiyat arqılıq ve aildeki cidelini, azarçılıqını pes etmekçi boğan. Şuna yumor besimini yeniklitip, kuşallıq tuyğuz ata kılıdı. Külke bizden dekitimizin yığıp, mesele el kılış iktidarımızda ilgir sürdü. Meyli kanda kışkı duş gelişinizden katli nezer, fakat bunun üçün azırak tırışçallık gösterseniz, hem bunun içindeki kızgarlık caylanı tepiş için estağidil izlensinizle çokum yumurdun birini tapalayız. Özünüzün ergiz mi? Bu iş kançılık korkunuşluk deyip sormay. Bu iş kançılık kızgarlıkken ya komisa bu işine kızgarlık kılı bulamdı deyip soran. Nurgun işlerinin hemisi uşak işle. Gepnin uçke uşak işlerini zıgırlaştığın hacdi yok. Muş sözünü isimizde çiğ saklaylı. Durmuştan her bir demlerde yumoristik tuyğunu saklap kalaylı. Külkini özümüzge hemre aklaylı. Bundak tuyğu sizge oylap bakmağını kuşallıklarını ata kılıdı. Yani şu külkümüz, yani şu yumoristik mücazımız bilen ailemizde tekime bəxtli kılalayımız. Genemizse bizde bəxt tuyğusu başlap bardağın külkümüzge tamamlı kılaksız.

چون بمب سن دیدی. کیشیکیم که عاشق من دیدم. صدکن سن دیدی. لیکن دوت امس من دیدم. نیمش کیشین سن دیدی. قلبم بلن معامل قلی من دیدم. جمجیتلیقتن نیمه تاپتیم دیدی. Özümde çok kuru düşünüşünü taptım dedim. Sen özgermem sen dedi. Sen özgergen de özgerginimini görürsen dedim. Vazgeçtin mi diyen idi. Menden vazgeçkinini bilginimde çokum vazgeçimen dedim. Ökünmem sen dedi. Ökünüşünü başkalarına kaldırıp koydum dedim. Söyem sen dedi. Söyülmeyi durup söymeyi ben dedim. Puşayman kınmam sen dedi. Puşayman kığınımda hiç kimge kayıt işlenmez bulayım ben dedim. Demek turmuşta biz bara bara çoğun bulunuz. Küçük işlağa hayranı eskaladığan güdeklikimizden her bir işlağa sus muameli kılalaydığan her bir işlağa kırışıp kınmasından Belki özümüzde çarçatmaydıgan intayın rahat bir tuyğunu tapımız. Bu çağda her kandak bir muhabbetinin özüra buluduğalıqını düşünümüz. Bazı işlerinin biz birli tarafının küçüğünü bilenme aman okşaş netice buluduğalıqını düşünüp yitimiz. Bu şundak çağda her bir işlerine sus muameli kılışını bilişimiz gerek. Kınımdak bolsa güzel küylerimiz dostlarımızın azadı keyfiyatı Kuşal Kur'an'lık üçün.

0: turmuş xarakterlik mülazimətçiliknin süpütünü özdürüb dərəcəsini yuqur götürümüz. Biz yana Taşqi Məbləq Tədqiqat Mərqizini qollas siyasetini yanımı mükəmməlləşdürüb, texımı köp çətəllik yuqur qatlam ixtisaslıqlarını kırgızışka qolaylıq yaratıb, yenilik yaratış nəticələrini kəsibləşdürüşünü qollas salmıqını aşırımız.
1: Stansımız xəbri. Goyen Zunglisi Li Chang 8. ayının 19. günü Beijing'da devlet işleri ziyaretinde buluş için Cungo'yu gelgen Ekvador Zungtun'u Nobu Ablen görüştü. Li Chang bunuları bildirdi. Bu yıl del Cungo-Ekvador umumyüzlük stratejilik emralık münasibeti ornatkallıkının 10 yıllıkı. Reis Xi Jinping Zungtun Efendi bilen görüşüp Cungo-Ekvador münasibetini çoğunkırlaştırışını yeni mi ilgirligen halde pilalladı. Cungo Ekvador bilen iki devlet başlıklarının stratejilik yetekçiliğine emel kılıp, siyasi cihette öz ara işinişini müstekemlep, bir belbağ bir yolunu yukur süpette ten kuruşunu algı silcitip, energiye, kan mesulatları, iktisat soda, halk turmuşu katarlık sağladaki hemkarlıkını kengaytip, iki devletin zamanı ilaştırış kuruluşuğa teximi yakşı mulazimet kılışını halaydı. Cungo baştan ahir Latin Amerikası ve Karp rayonudaki devletlerinin işençilik hemkarlık hemrayı bulup, Ekvador Katarlık arkayış tarafları bilen birlikte Cungo Latin Amerikası takdir ortak kevdisi kuruluşunun üzlüksüz çoğun kuruluşu ve emeli buluşuğa türtki buluşunu halaydı. Nubu'a Munula'nı bildirdi. Cungo Ekvador'un muhim hemkarlık hemrayı ve yakşı dostu. Ekvador, Cungo bilen iki taraflık erkin soda gelişiminin paydasını yanımı cari kıldırıp, iktisat soda, pul muamile, energiye kan, ul kuruluş, dikkançılık, belikçilik katarlık sağladı ki, öz ara menfaat yetküzü şemkarlıkını çoğunkurlaştırışını halaydı.
0: Stansımız haberi. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlıqı Çavlıcı 8. ayının 19. günü çüştün burun Beijing'da Ekvator Zongtun'u Nobu'a bilen görüştü. Çavlıcı Munula'nı bildirdi. Reis Xi Jinping Zongtun Efendi bilen sohbet ötküzüb, iki tərəflik münasibətinin tərəqiyat yeni planını birlikte pilalladı. Bu yıl Cungo bilen Ekvator umumyüzlük strategiyelik hemrahlıq münasibeti ornatqıllıqının 10 yıllıqı. Cungo Ekvador bilen birlikte iki devlet başlıkları hasıl kılgan muhim ortak tonuşunu yaxşı əməliləşdirib, ənənəvi dostluğunu davamlaşdırıb, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, iki tərəflik münasibətinin səviyyəsini özlüksiz özdürüb, iki devlet xalqıga teximi köp bəxt yaratışını xalaydı. Cungo Məmləkətli Xalq Qurultayı Ekvador Parlamenti bilen köp qatlam, köp sahalardaki dostana alaqını küçəytib, qanun çıxırış, nazarat qılış və dövlətini idarə qılış, hakimiyyət yürgüzüş təcrübələrini almaşdırışını çoğunqırlaşdırıb, iki dövlətinin əməli həmkarlıqını qanunçılıq kapalıdığa iyi qılışını xalaydı. Nubu'a Munula'nı bildirdi. Ekvator Cungo'nı yaxşı dost, yaxşı həmrah dəb qaraydı. Cungo'nun iyilik hukuki və zimin bütünlükini qoğduşını qollaydı. Cungo bilen soda, silinma qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, qanun çıxırış aparatlarının öz ara ögünüşü, öz ara örnek elişini küçəytişini xalaydı. Şauciye körüşke qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Guangdong ülkesinin Shenzhen şəhəri, Şinjiang işləp çıxırış kuruluş bəyntəni 8-ci şisi, Şixanzi şəhəri, Toğır siyasi netice karşı turguzuş ve emliyet körsütüş boyunca ögünüş terbiyeni devamlı çoğunkır kanat yaydırıp, ögünüş, tekşürüş, tüzütüşünü birgevleştirip ilgiri sürüp, amma köngül bölgen meselelerini küçep hel kılıp, ögünüş terbiyeni halıq turmuşuğu nəp yetküzüş, terakkiyatını ilgiri sürüş bilen ziç birleştirip, ögünüş terbiyede emli ünümlü kolu keltürüşke üzlüksüz türtki boldi. Ögünüş terbiyeni kanat yaydırış devamında Guangdong ülkesinin Shenzhen şehri mevkani dereceden taşkari çoğun şehirlerde yaşlarının toplu iş alahidliğine karıtıp yaşlarının mahartını östürüş. Kesip tipini özgertiştiki ihtiyacını çördep, partiye amma mülazimet merkezine tayinip, ammavi paravallık, umumi menfaatdarlık keşlik mektibi kurup, maharet bu iş terbiyeleş mülazimetini kanat yaydırdı. Футиян районының Футиян көтсі Шинжіндегі яшла әң мәркездешкен районланың бірі. Шужай суал-жауап шәкілде тәкшіріш, сөхбәтлішіш, пікір алмаштырыш қатарлық тәкшіріп тәтқиқ қылыш арқылық көпшіліктің сүнъи әқлін үйренішке болған талабының әң мәркездік ішкәлігіні байқады. Яшланың парықлық үйреніш ихтиячыны нишанлап, шу жайда қатлам түр бойынша AI дәріс системісі барпа қылды. Нөвәтте жәми 90 майдан қайтым дәріс өтілді. Тәрбиеленгенлер 6100 адам қайтымдан ашты. Шинжин шәһәре аһалысы Чиншуаң даим ізденіп бола алмайды екен мен. AI тәпәккүрне үйренішнең әқиқатан ярдымы бар икән диде. Үгініш тәрбия қанат яйдырылғандын бұян Шинжин шәһәрдеки нахия башқарма дәрежеліктің юқыры рәһбәрлік бәнзілері 10168 мәселені тәкшіріп отырға қойып, түзітіш әл қылышны мәркәздік ілгірі сүрді. Гуандун өлкісі Шинжин шәһәрлік партком тәшкілат бөлімінің даими муам башлығы Зың Шөлен мұдақ дейді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқыр үгініп ве ізшілаштырып, тоғыр сияси нәтиже қарышы тұрғызыш бойынша үгініш тәрбиені пұқты қанат яйдырып, ұчық тәрбиелеш, халықтың хал әхвал сорашты чың тұрып, іш қорылышыш, кірімні ашырыш, маарып, давалаш, тұралғы капалыты қатарлық, аммы көңіл бөлідіған мәселелерін яқшы хал қылып, аммыви мұлазымет сәвиесіні өстіріп, үгініш тәрбие нәтижелеріне тәрәқиятны ілгір сүріш, халықты нәпиеткізушінің әмілі үніміге айландырмыз. Шинжаң ішләп чықырыш құрылыш бенгтәне 8-інші шесі, Шиханзы шәрі партиялік қадырланы бірінді сәпкі чоңқыр чөкіп, халықтың әхвалыны игіләш, халықтың әндейісіні түгідішке итәкләп, үгініш тәрбия нәтижелеріне асаси қатламны идары қырышның әмілі үніміге айландырды. Бәқтиолы пиадылы көтсі Шужайдегі өзгечі саяхат көчі районы. Кәшлік базар, нұрғын саяхатшыларны жәлеп қылыш білен бір вақытта херидар чақырыш авазлары, бұз қатарлықламы әтраптікі ахалылығы тәсір көрсетті. Бұ мәселеге қарта шу жайдікі мәхәлі башламчы болып, базар башқұрыш, шәһәр башқұрыш, содгерлер вәкілләре қатарлықла білен бірлішіп, башқұрыш комитеті құрып, содгерлерінің тижарыты білен ахалылығының тұрмышыны бір тұташ пилаллап маслаштырды. Әмді ел бойығы екен, ахалылы районыдың ниспетен ирак болған кәшлік базар тижарет районыны қайтыдың бекітіп, ұл әсләнәнің дәрезісіні өстіріп, мүкемеллештіріп, тижарет вақтыны қиліплаштырды. Тижаретчі Ли Әнюен мұндақ дейді. Қазір мұйт яқшы, әсләлә яқшы, содымыз мұ найт яқшы, херидарла бағансыры көпейді. Бұ тәдбірлі көңілімізді дәк болды. Үгініш тәрбия қанат яйдырылғандың бұян Шинжан ішләп шықырыш құрылыш бенгтәне 8-інші шесі Шиханзы шәрі халық тұрмышығы мұнасуветлік 3500-дің артық әмілі ішіне бірге өдләштіріп бейжірді. Шинжан ішләп шықырыш құрылыш бенгтәне 8-інші шесі Шиханзы шәрілік партком тәшкілат бөлімінің мауын башлығы Хы үйжін мұдақ дейді. Біз халық бәқті артышыны әң чоң сияси нәтиже қылышты чың тұрып, аммы көңіл бөлген кичік ішлане көңіл қойып, яқшы ішләп, аммының еріш туйғусы, бәқт туйғусы, бехәтерлік туйғусыны үзліксіз күчәйтіп, үгініш тәрбия нәтижелеріне аммы көрәләйдіған, ес қылалайдыған әмілі үнімге айландырып, әмілі әркетіміз арқылық ішкені тихләшіне қәтті химай қылымыз, ішкені қоғдашыне қәтті ішқашырымыз.
0: Станысымыз қабірі. Umumiy xalq davolanish kapalatining 15-chi 5 yillik yirik plani 8-chi ayning 19-chi kuni e'lon qilindi. Planda 2030-chi yilga borganda umumiy xalqni qoplagan, shahar yezilar bir tutash planlangan, adil birlikka kelgan, bexatar, qiliplashgan, imkoniyatlik sijil bo'lgan ko'p qatlamliq davolanish kapalati tizimini umumiyuzlik barpo qilish aydonlashtirildi. 14-ci 5 il məzgilədə umumi xəliq davalını suğurtısıqı qatnışış nisbitini davamlıq muqim 95%-gə. Davalını suğurtısı doğru mündəricəsədəki doğrula 3253 xılğa. ülke halkı başka cayda davalanış hakkını bir vasıta rastçot kılış nispeti 90% yet gözüldü. 15. Beşil mezgilde umumi halıq soğurduğu katnışını mukumlaştırış ve süpetini östürüş işe aşırılıp, bir adamga bir arxiv turguzuşdan ibaret umumi xalq sug'urtaga qatnashi sonliq ma'lumot ambarini qo'llanish cho'nqirlashtirilib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan sug'urtaga qatnashni tizimlash ig'izi barpo qilish ustida izlanildi. Davolanish sug'urtasini o'lka darajalik o'rinlar bir tutash planlash sur'ati tezlatildi. Davlatlik davolanish kapolati idorasi plan, moliya va qonun nizom mahkamasining muavin boshlig'i Jang Chingguang mundaq dedi. Planda 2029 yılı barğanda ülke derecelik uğrula bir tutaş planlaş nişanını asası cihetin işe aşırış enik oturuğu koyuldu. Bu, adıl davalını suğurtısını əməlliləşdirişimizdeki en tayin muhim tədbir bolub, rayolla ara bolub mu, ülke dairisindeki asası davalını suğurtısıgı məbləğ toplaş təminatının nisbi tamponluğunu işe aşırışımızgı paydalıq. 15-ci bəşil məzgilədə dövlətlik davalanış kapalıdı idarisi yana tibbi doğrugərlik mülazımıdı islahatını çoğunqırlaşdırıdı. Planda munula aydınlaşdırıldı. Davalanış suğurtısı mündəricisini başquruş bir tutaş qeliblaşdırılıb, çıxım qılış usulü islahatı çoğunqırlaşdırılıb, tibbi doğrugərlikdə yenilik yaratış, yuqur süpətlik tərəqiyyatını qollab, köp xıl tədbirlə arqılıq davalaş aparatları, tibbi doğrugərlik kəsbinin tərəqiyyatı sicil ilgiri sürülüdü. Jang Chingguang mundaq dedi. Planda məxsus universal tədbir qollunub, davalaş mülazımıdı da yenilik yaratışını davamlı qollaş. Şərtkə uyğun kilidigan icadi doğrularını davalanış suğurtısı mündəricisigə kirgüzüş oturğu qoyuldu. Şunun bilan bir vaqtda biz yana tibbi doğrugarlıkda yenilik yaratışını zörür sallıq məlumat mülazımıdı, sallıq məlumat bilan təminləyimiz. Planda munula aydınlaşdırıldı. 15-ci bəşil məzgilədə uzaq müddətlik pərviz suğurtısı tüzümünü umumyüzlük ornatıb, bir tutaş pilallındıqan rayollarını umumyüzlük qaplaşını işe aşırış gerek. Jang Chingguang mundaq dedi. Cayla dövlətinin birlik kəlgən tüzüm ramqısı, birlik kəlgən uzaq müddətlik pərviz suğurtısının mülazımət türü mün dərəcəsi, birlik kəlgən acıdıdın çıxalmaslıq dərəcəsini bahalaş ölçümü boyuca uzaq müddətlik pərviz suğurtısını yolu qoydu. Kəlgüsədə şarait pişbetilgəndin kiyin, uzun müddətlik pərviz suğurtısıdımı cayla arab yevastı raçot qılış üstüde izdinib, barlıq suğurtığı qatnaşqoçılığa texımı kolaylıq yaradıdı.
1: Stansımız xəbri. Чаңы 7-ші нұмырлық тәкшіргіш білән ұзын сәпәр 5-ші нұмырлық Иракны сезіш 14-ші тошығыш Иракитаның техник районығы алақыдар қызметлері Джунго Винчан алем қатнышы қойып беріш мейданы да тамамланды. Тәкшіргіш Иракита бірікмі гәудісі 8-ші айның 19-ші күні түштін бұрын қойып беріш районыға тик алетті өткеп келінді. Növətdə qoyub veriş meydanıdakı əsləhə üskünələrinin əhvalı yaxşı bulub, yaxında müvafiq peyddə qoyub veriş planlandı. Çanqı 7-ci numar vəzifəsinin nişanı iniqlik dərəcəsi yuxarı ay yüzüyə yenik qonuş. Putsuman meniş, ay yüzüdə səkrəş və ay yüzüdəki məngülü köləngi azgilini təkşürüş qatarlıq, alqılıq texnikalarda 5-ci asıl qılıb, aylınış, çüş, Çarlaş, Sekreş Katarlık, Universal Tekşürüş usulları kullanılıp, Ayşar'ın Cenab-ı Kutbu'nun muhiti ve baylıkını tekşürüş hem halkıra hemkarlıkını kanat yayduruştun ibaret.
0: Stansımız haberi. Cuçu 3. numurluk Irak'ta seziş 2. toşuğucu Irak'ta 8. ayının 19. günü Şarık Şamili Soda Alem Katnışı Yenilik Yaratı Sınak rayonunda koyup yerilip, ilip mangan Honho 03 namlıq suni hemra belgilengen orbitağa oğuşluk yetkizildi. 2025 yılı memleket boyunca Tunci Ahmiliyiniyelik suni hemrağını abdomatlaştırıp, Türkümləb işləb çıxırış liniyesi Şongan yeni rayonuğu makallaşdı. Honho 03 suni hemrahi dəl bu işləb çıxırış liniyesi de işləb çıxırılgan Tunci suni hemrağ bolub, suni hemrağ tətqiq qılıb yasaşının tənərxi yuqri yekki suni hemrağını işləb çıxırışdın tənərxi tövən, İşənçilikliki yuquri, türkümləb yasladığan yönlüşki qarab tərəqi qılvatqallıqıdan deyirək beyrudu.
1: Stansımız xəbri. 2026-cı illik Dünya Maşini Adəm yığını 8-ci ayının 19-cü günü Beycan'da içildi. Adəm bilən Maşini Adəm həm türtki boluş, işləb çıxırış bilən ehtiyacını birləşdiriş bu illik yığının baş temisi boldu. Bu növətlik yığınğa 300-dən artıq qarxana qatnaşdı. Körgəzmə boyumu 2000-dən aşdı. Tunji qetim tarqıtılğan yeni

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi dünyaya nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, mən Somrat Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar, yakın yıllardan bu yan yer şarda ekologilik apet köp yüz berip, naçar havarayı köp görülüp, her kaysı devletlerini terakkiyat bilen muhit asıraşını bir tutaş pilallaşının zörürlükünü agahlandırdı. Köp devletinin ziyaretini kubul kılgan emeldarları ve mütexessisleri mundaq dep qardı. Jungo terakki kılvatkan devletlerinin yeşil, tövən karbonluk terakkiyatının ünümlük yolunu tepip çıxdı. Bu, iqtisadi terakkiyat bilen ekologiyanı qoğdaşının bir-birini toluqlaydıqallıqını düşendirdi. Bu, yer şar muhitini tüzəş, kelimat özgürşigi taqabıl turuş ve imkaniyetlik sicil terakkiyatını işqaşuruşqa əqil paraset qoşdi.
1: Köp devlet mütexessisleri Jungo'nun ekologiyelik muhit kanun dasturini kızgın muzakere kılıp, Jungo birlikte pakız, güzel dünya bərpa kılışını Jungo layısı bilen təminledi, dedi.
0: Japonya siyasi erbablarının Yasukuni ibadetxanasını tavab kılışı, xalqara cemiyetinin küçlük karşılığı uçurdu.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, tövende deyiqtanla programımızın təfsili məzmunları bolsun.
0: Hürmetli radyo anlayıcılar, 8. ayının 15. günü Jungo'nun memleketlik ekologiye günü. Yakın yıllardan bu yan yer şarda ekologiyelik apet köp yüz berip, naçar havarayı köp görülüp, her kaysı devletlerini terakkiyat bilen muhit asıraşını bir tutaş pilallaşının zörürlükini agahlandırdı. Köp devletinin ziyaretini kubul kılgan emeldarları ve mütexessisleri mundaq dep qardı. Jungo terakki kılıvatkan devletlerinin yeşil, tövən karbonluk terakkiyatının ünümlük yolunu tepip çıktı. Bu, iqtisadi terakkiyat bilen ekologiyanı qoğdaşının bir-birini toluqlaydıqallıqını düşendirdi. Bu, yer şar muhitini tüzəş, kelimat özgürşigi taqabıl turuş ve imkaniyetlik sicil terakkiyatını işqaşuruşqa əqil paraset qoşdi. Yeşil terakkiyat ideyasını küçlük qollaş. İlgiri Jungo'ga köp qetim ziyaretki kelgen Angliya Nottingham daşösünün dosenti Jonasin Sullivan yıqında muhbirinin ziyaretini kubul kılganda, her qetim Jungo'ga kelginimde muhitinin yaxşılanqallıqını haqiqi yiz qilaman dedi. Sullivan'ın nəzirdeki muhitini yaxşılaşının arqısı da Jungo'nun ekologiya mədəniliki kuruluşudiki bir qatar puxtisallıq məlumatla ba. Vilayet dərəcilik və onundun yuqarı şəhərlədə uşaq dançı madlılarının qoyuqlıqı cəmi 20% tövəllidi. Changjiang dəryası, Huanghe dəryası qol eqininin bütün liniya boyuca su süpti uda köp yıl İkinci türde muqim turup geldi. Kırgakı yakın deniz tevelikideki ela yakşı su süpitinin nispeti 2020 yıldikidin 7.5 point aştı. Memleket boyunca orman bilen kaplanış nispeti 25.9% giyitip dünya boyunca yeşillikini en köp, en tez köpeytken devlet kaylandı. Bunun içi de Jungo'nun kum tizginleş neticesi xalqara cemiyet yüksek itiraf kılgan yarqın nokta. Birleşken Devletler Teşkilatı çöllüşünün aldığını eliş, tüzeş ehtinamisi katıbat başkarmısının icraiye katibi Yasemin Fuat mundaq dedi. Jungo yerinin çekinişini əsligi keltürüştiki en eniq, kən kölemlik ülginin biri bolup kaldı. Sahra-i Kebir kumluğunun cenubi girvikide, Afrika'nın yeşil sedicin sepili kuruluşu da, Jungo'nun üç şimal kuruluşunun emeli tecrübeleri örnek kılındı. Mauritaniya devlet yeşil sedicin sepili mekkemesi yerlik terakkiyat tarmıkının mesulü Muhammed Mahmud Talibona tanıştırıp mındak deydi. Alaqıdar türlü yepinç üsümliklerini əsligi keltürüş, rayollarının təbiylikinin əsligi keliş iqtidarını qaytı bərpa qilişqa yardan beripli qalmay, yeni bir qısım yezikent ahalılarının kırımını aşırışqa yardan bədi. Revanda Muit Asıraş Təşkilatı, Kızıltaş İmkaniyetlik Sicil Terakkiyat Teşebbüsü'nün kurgucusu Gerigori Bakunçi mındak dedi. Jungo'nun tecrübeleri şunu ispatladı ki, Irak'ını görüş, yenilik yaratış royi ve ünümlük tüzeşinin yetekçiliği de iktisadi terakkiyat bilen Muit Asıraş birbirini toluklaydı ve birbirini ilgiri sürdü. Keniya Amavi Siyaset Analiz Tədqiqat Xanısının Ali Siyaset Təhlilisi Martio Muma mındaq dep qardı. Jungo ekologiya mədəniyiliki quruluşunu iqtisadi ijtimai tərəqqiyatının pütkül jarayanığı sındırışdı çıng turup, ekologiyanı qoğdaş bilen iqtisadının eşişini öz ara ilgiri sürüşini işqa şurup, tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin yeşil tərəqqiyat yolu üstüde izdinişini paydalık ilham bilen təminledi. Jungo'nun yeşil emeliyeti ve tekniksi bütün dünyaya nep yetküzdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kilimat Özgürüşü Ramka Ehtinamisi ve Parij Kilişimini Paul emeliyleştiriştin, Jungo'nun 2035 yıl devletinin öz aldığı töhpü koş nişanını cakarlaşkıca. Köp devlet bilen hemkarlaşıp, Çigra halkıgan tabii muhafizet rayonu ve ekologiya koridoru kuruştun başlamçılık bilen meblağ çıkırıp, Kunmen Callıklarının Köpkıllıkı Fondu kuruşkıca, Jungo baştın ahır dünya ekologiya medeniliki kuruluşunun muhim katnaş kutusu, töhpükari ve başlamçısı bolup geldi. Germaniya München Sanayet Daşösi, Kelimat ve Muit Siyasti Oktuş Tadqiqat İşkanısının müdürü Miranda Şeroiz mındaq dep qardı. Jungo yerşar Muit işlerde bulup mu bazı devletler xalqara Muit türüdün çekinip çıkıp atkan peytte muhim rolünü Paul üstüge almakta. Şeroiz yeni mındaq dedi. Jungo'nun yeşil teknik sahası da kolgu keltürgen terakkiyatı alaydı gevdilik boldı. Jungo, Muit sahasıdaki pen tatqiqat selinmesini davamlıq zoraytıp, bir türküm yer şarı boyuca aldıngı Katar'da turduğan Muit ilmi tatqiqatını kanat yaydırdı. Yeşil tip özgertişte, Jungo dünya boyuca en çoğun tırılma energiye sistemisi, en çoğun en mükemmel yeni energiya kesip zancirini berpa kılıplı kalmay, yani bütün dünyanı ela süpetlik, yukur ünümlük, energiya, töven karbonluk üskünü mesulatları bilen devamlıq təminləb, dünyanın yeşil, töven karbonluk tərəqiyat üçün puxtu Jungo töhpüsünü koştu. Bugün gündə Jungo texnikisi kullanılgan bir qatar türlə köp dövlətdə makallaşıp, yeşil kuvvetini davamlı koyup vermekte. Elektrileşken Jungo Laos tömür yolu da en enevi dizil paravoz şildişki karganda karbon koyup veriş miktarı 70%'ın artık azaydı. Brazilya'nın Baroeri Ehlet Elektri Stansı şu cayını muhitini tüzeş ve pakız energiya bilen təminleştin ibaret koş paydı eliş layihesi bilen təminledi. Jungo'dan keltürülgen kök renglik yorukluk vol tahtısı, Tinch Okeandaki aral devlet, Nauru'daki kuyaş nuru yeterlik deniz kırgıkı liniyesige retlik tizildi. Madagaskar, Tananarivo daşösünün muhit başkuruş ve imkaniyetlik sicil terakkiyat sahasıdaki mütexessisi Elina Raza Fidra Maro mundaq dedi. Kelimat özgürşi Katarlık dünyavi orta hırs aldı da, Jungo dünyadaki her kaysı devletle bilen kelimatka meblağ yürüştürüş, tekniki yötkeş, iktisaslıklarını terbiyeleş, پەن تەتقىقات، ئېكولوگىيە سىستېمىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، تىرىلمە ئېنېرگىيە تەرەققىيات قاتارلىق ساھەلەردە ھەمكارلىقنى كۈچەيتتى. بۇ دۇنيانىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق. ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇن دەستۇرى مۇھىم ئۈلگىلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. جۇڭگونىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنىڭ مول ئەمەلىيىتى ۋە ئاجايىپ نەتىجىلىرى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇن دەستۇرىنى تۈزۈشنى ئەمەلىي ئاساس ۋە قىممەتلىك تەجرىبە بىلەن تەمىنلىدى. 8 ئاينىڭ 15 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلغان بۇ قانۇن دەستۇرى 30 ئارتۇق ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇنى، 100 ئارتۇق مەمۇرىي نىزام، 1000 ئارتۇق يەرلىك نىزام قاتارلىقلارنىڭ توپلىنىشى بولۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن تېخىمۇ كۈچلۈك قانۇنچىللىق ئاساسى مۇستەھكەملەندى. كوتا دىۋا مۇھىت ئاسراش مۇتەخەسسىسى گاستون كوئو مۇنداق دەپ قارىدى: ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇن دەستۇرى مۇھىم ئۈلگىلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. ئۇ ھەم جۇڭگونىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشى ئەمەلىيىتىدىكى مۇھىم تۈزۈم نەتىجىسى ھەم قانۇنچىللىق ئارقىلىق يېشىل تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنى يېڭى ئۈلگە بىلەن تەمىنلىدى. سېربىيە دۆلەت باشقۇرۇش ۋە يەرلىك ئاپتونومىيە مىنىستىرلىقىنىڭ دۆلەت ئىشلىرى كاتىپى پېرېدراگ رايچ مۇنداق دەپ قارىدى: بۇ قانۇن دەستۇرى خەلقئارا مۇھىت قانۇنى تەرەققىيات تارىخىدىكى مۇھىم ئابىدە بولۇپ، جۇڭگونىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى تۈزەش سىستېمىسىنىڭ پىشىپ يېتىلگەنلىكى ۋە تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى تولۇق نامايان قىلدى. چەت ئەلدىكى نۇرغۇن مۇتەخەسسىس ئالىملار مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇن دەستۇرى ئارقىلىق ئېكولوگىيەنى تۈزەشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئىلگىرى سۈرۈپ، باشقا دۆلەتلەر، بولۇپمۇ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ مۇھىتنى تۈزەشتىكى قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشىغا ئىلھام بەردى. گىۋىنىيە مۇھىت ۋە ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات مىنىستىرلىقىنىڭ قانۇن مەسلىھەتچىسى سىرىل ئابولى مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ مۇھىت قانۇنى چىقىرىش ۋە تۈزەش جەھەتتە توپلىغان تەجرىبىلىرى ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ مۇھىت قانۇن تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، مۇھىتنى تۈزەش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىشنى پايدىلىق پايدىلىنىش ماتېرىيالى بىلەن تەمىنلىدى. ئېلىنا رازا فېدرا ماروما مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگونىڭ ئالاقىدار تەجرىبىلىرى ئاممىۋى سىياسەتنى ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىش ۋە ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇنچىلىق سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشنى ئۈمىد قىلىدىغان دۆلەتلەرنى پايدىلىق ئۆرنەك بىلەن تەمىنلىدى.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, Japonya şerhsiz teslim bolgallıkını cekarlıgallıkının 81 yıllıkı peyti de, Japonya başveziri Takaichi Sanae 8. ayının 15. günü Erkin Demokratla Partiyası'nın liderlik salayeti bilen, 2. Dünya Uruşu'daki A derecelik uruş cinayetçilerinin erva tahtısı koyulgan Yasukuni ibadethanısıga kaş teşi tızık materyal, yani Nazir Çırak hakkı takdim kıldı. Hem de Japonya hükümeti ötküzgen memleket bu içe uruştu kurban bolguçılığa tezye bildiriş murasımıgı katnıştım burun. Yığın meydanının maşini tohtutuş meydanı da turup Yasukuni ibadethanısı terepke yıraktın tezim kıldı. Bunundan başka Japonya'nın müdafiye veziri Koizumi Shinjiro Katarlık Nurgun siyaset vazla ayrım-ayrım Yasukuni ibadethanısı'ğı berip tavap kıldı. Bu, Japonya'nın kabinet azalarının uda 7. yılı bu hatırı günü de Yasukuni ibadethanısını tavap kılış. Japonya'nın hata kılmışı, halkıra cemiyet ve Japonya'daki tınışlıkperver zatlarının küşlük karşılıkını kozgıdı. Koreya Diplomatiya Ministerliği bayanatçısının namı da obzor ilan kılıp mındak dedi. Koreya hükümeti, Japonya siyasi erbablarının tarihini unutup, devir ikimiği hılaplı kılış kılmışıdın katık efsuslunudu. Japonya rehberlerine tarih toğır karap, emili herkete arkalık tarih üstüde kemterlik bilen oylangan ve hatalıkı üstüde samimi oylangallıkını ihbadileşke küçük devlet kılıdı. Koreya'da hakimiyet yürgüzü vatkan partiye Ortak Demokratlar Partiyası yazma bayanat ilan kılıp mındak dedi. Takaichi Sanae kabinetinin Gwangbok bayramı günü Yasukuni ibadethanısını tavap kılışı, Takaichi Sanae kabinetinin hakimiyet yürgüzü vatkan partiye bilen til biriktirip, uruş cinayeti ve uruştu mağlup oluş tarihini inkar kılgallıkı. Bunun devir ikimi ıxlap, iğva gerçilik

0: ve intayın mesuliyetsiz kılmış şikayetlikini düşündürdü. Koreya'daki en çok hakimiyet sırtıdaki partiye, Halk Kuşçu Partiyası'nın parlament azası. Parlament Diplomatik Birlik Keltürüş Komiteti, hakimiyet sırtıdaki partiyenin işbecirgüsü, Cindacı, İctimai Alak Taratkusu da mındak dedi. Yaponiya rehberleri tacavuzcilik tarihiyle doğru karab, emli herkit arkalık, hakiki hatalık üstüde oylanış gerek. Rusya 2. Dünya Urushi Tarihşunasları Cemiyeti İcraiye Kengişinin azası Anatoli Koşkin mındak dedi. Yaponiyanın kayıt herbileştirişini ilgiri sürüşü gayet zor tehdit bulup, Yaponiyanın özüge ve Şerq Asya, Şerq Cenubi Asya devletlerine iğir akıbetlerini ilip gelişi mümkün. Yaponiya 43 kurallarını eksport kılışını çekleşini bikar kılıp, herbi hazırlıklarını kengaytişini tezli tıpla kalmay, devlet işi de bazile yadro kurallığı igi bolmaslık üç prinsipini kasten ağdırıp taşladı. Hatta başka devletlerden yadro kuralı kırgızışını mehbi pılallıqallıkını aşkarladı. Yaponiyanın devlet işçideki nurgun ictimai küşle, Yaponiyanın kayıtı herbileştirişini ilgiri sürüşünün intayın xeterlik işkellikini tonup yetti. Yakında Yaponiyada Takaichi Sanae Kabinetinin kayıtı herbileştiriş siyasetine karşı etiraz bildiriş dolgunu götürüldü. Etiraz bildirgüçüle Takaichi Sanae'nin başvezirlik vazifesinden tezden istifa berişini talep kıldı. Malaysiya parlamentinin azası Chin Gowi mundaq dedi. Yaponiyanın növbetteki devlet müdafiye sanayitini kengaytish, herbi sanayet işlep çıkırışını küçeytish ve sicil uruş kılıç iktidarını üstürüş siyasetinin yüzlenişi kişini endişigi saludu. O munulanı tekitledi. Bir devlet pekat ziyankeşlikki uçurguçi salayiti bilella tarihini bayan kılıp, özünün ilgiri başkalağı keltürgen ziyinidin özünü kaçırısı bolmaydı. Hakiki ahlaki küşki igi devlet, tarihi mesuliyetini dadıllık bilen üstüge eliş gerek. Avustralya'nın coğrafiyelik siyasi xavip-xeter mütexessisi Dick B. Ryan mundaq dedi. Yaponiya armiyasının sırtkı tacavuz kılıç tarihi bütkül Asya Tinch Okean rayonuna intayın eğir apet ilip geldi. Nurgun tarihi materyalla Avustralya halk ammisi ve askerlerinin Yaponiya tacavuzcılık uruşunun azabını yetküş tartkallıkını ispatladı. Bugün hükümde Yaponiya tınışlık asası kanununa mecburi özgertiş kirgüzüp, intayın xeterlik ülgü yarattı. Biz yeni bir növetlik militarizmin kengeyişini körüşünü herkiz halımayımız. O tekimi köp tokunuş peyda kıludu. Filippin Al Sorguç Ayalla Hukuk Menfaatini Koğdaş Teşkilatı, Filippin Lola İhtipakı'nın maslaştırgıcısı Salun Silva Munulanı bildirdi. Yaponiya hükümeti öz devletindeki halk ammasının güçlük karşılığı karmay, türlük amalla bilen tınışlık asasi kanunu ve mehsus müdafiye görüş prinsipi de büyüsü asıl kılıp, müdafiye hamçotunu zor derecede aşırıp, her bir sanayet sistemisini kengaytti. Filippin Lola İhtipakı halkıra cemiyet bilen birlikte al sorguç ayolla üçün adaletini yaklaş ve uruş karıştırış sadasını yanrıtışını halaydı. 8. ayının 15. günü çüştün kiyin Nurgun Yaponiya halk ammisi Tokyo'daki Avaji Bağdısı'da yığılış ötküzüp Yasukuni ibadethanesini tavap kılış kılmışıga karıştırdı. Arkadın yanı namayış ötküzdü. Etiraz bildirgüçüle Yasukuni ibadethanesini çekip taşlaş gerek. Militarizmi karıştıraylı. Uruş kılgıcı devletlerge katti karıştıraylı. Takaichi Sanae tahtın tüsün digendek hatla yazılgan lozunkulağını kötürüp, Yasuko'ni ibadetxanasini tavab qilish orqali Yaponiya milliy tarzimini tirildirishga urinish harakatiga e'tiroz bildirdi. Bir yaponiyalik e'tiroz bildirguchi mundoq dedi. Ashu Yaponiya harbiylarining o'limini yuksak qurbon berish deyish haqiqatan bak bemanilik. Bu kun, ya'ni 8-oyning 15-chi kuni Yaponlar xatoligi ustida cho'nqur o'ylanishga tegishlik kun. Yaponiya Murayama suhbat yig'iniga varislik qilish va uni rivojlantirish tashkilotining kengash boshlig'i Fujita Takakage mundaq deb qardi. Yaponiyaning hokimiyat beshidikilarda tajovuzchilik urushi ustida o'ylanish kamchil bo'lib qolmasdan, uning tajovuzchilik urushiga muomila qilish logikasi hatto 80 necha yil ilgari Yaponiyani urushga ishtirib qo'ygan siyosiy shaxslar bilan noyit o'xshib ketadi. Yaponiya Oichi Nayasi Tinchlik Komiteti, Koizumi Shinjiro qatorliqlar tajovuzchilik urushini padazlaydigan Yasukoni ibodatxonasini tavob qildi. Bu urushning ziyonkashligiga uchirguvchilarga hurmatsizlik qilganlik dedi. Oichi Nayasi Tinchlik Komiteti yana Yaponiya siyosiy arboblarini tajovuzchilik urushining mas'uliyatiga to'g'ri qarashga da'vat qildi. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bu qadimgi dunyoga nazar programimiz tugadi. Bu qadimgi programimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
2: Uzoq tarixiy musobada men mundoq bir ovozni og'ladim.
3: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
4: Junxoning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundoq bir ovozni og'ladim.
4: Qizil bayroq ustining yaqinidagi tog'ni talqon, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
2: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq pərishtilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-cü nömrəyə verdi. Cungo komandası topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdu, əppəlli.
2: Əmgəkçilər yeni dövrün gözəl səhifəsini açdı.
6: Burmumuqdan stanokqacha, Tokyolidan zapchaslargacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
2: Davlatning muhim qurollari Jungo yasimichiligining tövrikidir.
6: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laylik.
2: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.

دۆلەتنىڭ ھاكىمىيەت ئورگانلىرى ئارقىلىق پارتىيەنىڭ دۆلەت ۋە جەمئىيەتكە رەھبەرلىك قىلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ماھىر بولۇپ، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ نوپوزىنى، پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئىتتىپاقلىقى، بىرلىكىنى قوغداش كېرەك. ئىككىنچىدىن، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىنى تۈزۈم سىستېمىسى ئارقىلىق كاپالەتلەندۈرۈشتە چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلقنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، دۆلەتتە بارلىق ھوقۇق خەلققە مەنسۇپ بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ خەلق قۇرۇلتىيى ئارقىلىق دۆلەت ھاكىمىيىتىنى يۈرگۈزۈشىگە مەدەت بېرىپ ۋە كاپالەت قىلىپ، دېموكراتىيە تۈزۈمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دېموكراتىيە شەكلىنى بېيىتىپ، دېموكراتىيە يوللىرىنى كېڭەيتىپ، خەلقنىڭ باراۋەر قاتنىشىش، باراۋەر تەرەققىي قىلىش ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىپ، تېخىمۇ كەڭ، تېخىمۇ تولۇق، تېخىمۇ مۇكەممەل بولغان پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىنى راۋاجلاندۇرۇش كېرەك. ئۈچىنچىدىن، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇش شەرت. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق يولىدا مېڭىشتا چىڭ تۇرۇپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇپ، سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك ئىشلىرى ۋە تۈرلۈك خىزمەتلىرىنى ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلار بويىچە ئالغا سىلجىتىپ، ئىجتىمائىي ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى قوغداپ، كىشىلىك ھوقۇقى ھۆرمەت قىلىپ ۋە ئۇنى كاپالەتلەندۈرۈپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىنىڭ قانۇنچىلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. تۆتىنچىدىن، دېموكراتىك مەركەزلەشتۈرۈش تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلق دۆلەت ھاكىمىيىتىنى خەلق قۇرۇلتىيى ئارقىلىق بىر تۇتاش يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتايلىرى دېموكراتىك سايلام ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كېلىشى، خەلق ئالدىدا جاۋابكار بولۇشى، خەلقنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك دۆلەت مەمۇرىي ئورگانلىرى، رېۋىزىيە ئورگانلىرى، سوت ئورگانلىرى، تەپتىش ئورگانلىرى خەلق قۇرۇلتىيىدا ۋۇجۇدقا كېلىشى، خەلق قۇرۇلتىيى ئالدىدا جاۋابكار بولۇشى، خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىشى كېرەك. تەدبىر بەلگىلەش ھوقۇقى، ئىجرا قىلىش ھوقۇقى، نازارەت قىلىش ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشتە ھەم مۇۋاپىق ئىش تەقسىماتى بولۇشنى، ھەم ئۆزئارا ماسلىشىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، دۆلەت ئورگانلىرىنىڭ خىزمەت ھوقۇقى ۋە خىزمەت مەسئۇلىيىتىنى قانۇندا بەلگىلەنگەن ھوقۇق چېكى ۋە تەرتىپ بويىچە يۈرگۈزۈشىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە جايلارنىڭ تەشەببۇسكارلىقى ۋە ئاكتىپلىقىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك ئىشلارنى بىر تۇتاش يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەشكىللەپ ئالغا سىلجىتىشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. بەشىنچىدىن، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك سىياسىي تەرەققىيات يولىدا چىڭ تۇرۇش شەرت. پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ئورگانىك بىرلىكىدە چىڭ تۇرۇشنىڭ يادروسى پارتىيە رەھبەرلىك قىلىشتا چىڭ تۇرۇشتۇر. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ئورگانىك بىرلىكىدە چىڭ تۇرۇشتىكى تۈپ سىياسىي تۈزۈم ئورلاشتۇرمىسى بولۇپ، پارتىيەنىڭ خەلققە رەھبەرلىك قىلىپ، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئۈنۈملۈك ئىدارە قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ. ئىنسانىيەت سىياسىي مەدەنىيىتىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرىنى ئۆرنەك قىلىشقا بولىدۇ. لېكىن غەربنىڭ سىياسىي تۈزۈم ئەندىشىسىنى ئەينەن كۆچۈرۈپ كېلىشكە ھەرگىز بولمايدۇ. ئالتىنچىدىن، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىشتا چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى، شۇنداقلا دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش تۈزۈم سىستېمىسىدا چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينىڭ تۈزۈملىشىشى، قېلىپلىشىشى، تەرتىپلىشىشىنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىپ، تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىگە تېخىمۇ ياخشى ئايلاندۇرۇش كېرەك. بۈگۈنكى دۇنيا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتىدۇ. تۈزۈم رىقابىتى ئۇنىۋېرسال دۆلەت كۈچى رىقابىتىنىڭ مۇھىم تەرىپى. تۈزۈم ئەۋزەللىكى بىر دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك تەشەببۇسكارلىقنى قولغا كەلتۈرۈشىدىكى
مهم افزاللیک. تاریخ و ریاللیک شونو اختردی که تزم مقم بولسا دولت مقم بولودو. تزم کشلیک بولسا دولت کشلیک بولودو. Партия 18-ci kurultayı və 19-ci kurultayı da xəliq kurultayı tüzümünü küçəytiş, xəliq kurultayı xizmətin yaxşı işləş toğırsı da mühim uğurlaşdırma çıxırıldı. Sosialistik zamani vilaşqan dövlətni umumüzlük kuruş yeni səpirədə biz xəliq kurultayı tüzümü də qılç təvrənmək çıntırıb və onu dəvr bilən tən ilgirilgən alda mükəmməlləşdirib, yeni dəvrdiki xəliq kurultayı xizmətini küçəytişimiz və yaxşılışımız gərək. Birinci, asasi qanunni umumüzlük izçillaşdırıb və yolu qoyub, asasi qanunnun nopozi və izzət örmətini qoğdaş gərək. Konulada, qanun dövlətnin tarazisi, cəmiyyətnin mizani deydiğən gəbba. Asasi qanun dövlətnin tüp qanuni, partiya və xəliq iradisinin mərkəzlik ifadisi bulub, Ali qanun orni, qanun nopozi, qanun küçigiyge. Mən asasi qanunnun nopozini qoğdıqallıq, partiya və xalqnın ortaq iradisinin nopozini qoğdıqallıq. Asasi qanunnun izzət hörmətini qoğdıqallıq, partiya və xalqnın ortaq iradisinin izzət hörmətini qoğdıqallıq. Asasi qanunnun yolu qoyuluşuqı kapalətli qılqallıq, Xalqının tüt mənfəətinin işqi işqi kapalətli qılqallıq dəb köp qitdim təkitildim. Bütün məmlikətdiki hər millət xalqı, barlıq dövlət orqalları və qorallıq küşlə, partiyələ və icdimai təşkilatla, karxana və kəsbi orun təşkilatları asasi qanunni tüt hərkət mizanı qilişi, həm də asasi qanunnun izzət hörmətini qoğdaş, Asasi qanunun yolu qoyuluşuqı kapalətli qiliş məsuliyyətini üstü geliş şərt. Hər qandaq təşkilat və şəxsinin asasi qanun və qanunlardan halqıqan imtiyazıqı iqib olu ilişiqa yol qoyulmaydı. Asasi qanun və qanunlığı xilab varlıq qılmışlarını sürüşdürüş və tüzdüş şərt. Dövlətnin qanun boyca idari qilişda, çıng turuşda, Aldı bilən, dövlətni asasi qanun boyca idari qilişdi çıng turuş. Qanun boyca hakimiyyət yürgüzüşdi çıng turuşda, aldı bilən, asasi qanun boyca hakimiyyət yürgüzüşdi çıng turuş gerek. Dövlətni asasi qanun boyca idari qiliş, asasi qanun boyca hakimiyyət yürgüzüşdi çıng turuş üçün, asasi qanunu bekitilgən Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərlik orunda təvrənmək çıng turuş. Asasi qanunu bekitilgən xəliq demokratiyası diktatorluqıdiki dövlət tüzülməsi və xəliq kurultiyi tüzümüdiki hakimiyyət tüzülməsi də təvrənmək çıng turuş şərt. Asasi qanunu umumüzlük izçillaşdırış və yolu qoyuş sosialistik qanunçıl dövlət kuruşdiki mühim vəzibə və ulluq xizmət. Şundaqla, xəliq kurultiyi tüzümüdü çıng turuş və uni mükəmməlləşdürüşünün müqərər təlibi. Asasi qanunni tüp hərkət mizanı qılıb, asasi qanunnun yolu qoyuluşuqa ilmi, önümlük, sistemilik, mükəmməl tüzüm sistemisi arqılıq kapalətli qılıb, asasi qanun nazarətçilikini küçəytib, asasi qanun royunu əvj aldırıb, asasi qanunnun nopozi və izzət hörmətini həqiqi qoğdaş gərək. Partiya, xalqının asasi qanun və qanunlarını tüzüşü və yolu qoyuşuq rəhbərlik qılıdı. Şuna, partiya, özü asasi qanun və qanunla dairisi də paliyyət ilib veriş şərt. Hər dərcilik xalq qurultayları, xalq hökumətləri, reviziya komitetləri, sot məhkimələri, təpçi məhkimələri xizmətlərini qətti türdə asasi qanun və qanunla boyca Faal, təşəbbüskarlıq bilən, müstəqil məsul bolğan halda birdək maslışıb qanat yayduruş gərək. Məmlikətli xalq kurultiyi və onun daimi komiteti asasi qanunga alaqadar qanun tüzümlərini mükəmməlləşdirib. Asasi qanunu bekitilgən tüzüm, prinsip, qaydilərinin umumüzlük yolu qoyuluşuqı kapalətli qilişi. Asasi qanun və qanunlarının yolu qoyuluş əhvalını nazarət qilish təşürüşünü küçəytib,
asosiy qonunga uyg'unlikni tekshirish, angilib tekshirish xizmatining sifatini o'stirib, asosiy qonun va qonunlarga xilof qilmishlarni qat'iy tuzitishi. Asosiy qonunni izohlash tartibi mexanizmini amaliylashtirib, asosiy qonunga chetiladigan jamiyat ko'ngli bilayotgan aloqador masalalarga faol inkos qaytirish kerak. Markazning asosiy qonun va aloyida ma'muriy rayonlarning negizlik qonuni bo'yicha aloyida ma'muriy rayonlarni umumizlik boshqurish, idora qilish huquqini yurgizishiga doir qonun tuzumlarini takomillashtirib, aloyida ma'muriy rayonlarning asosiy qonun va negizlik qonuni yo'li qo'yishiga munosabatlik tuzum va mexanizmni mukammallashtirib, asosiy qonun va negizlik qonuni bekitilgan aloyida ma'muriy rayonlarning asosiy qonunlik tuzum tartibi va qonunchilik tartibini qo'llash kerak. Yerlik har darajalik xalq qurultoylari va uning doimiy komitetlari xizmat huquqini qonun bo'yicha yurgizib, asosiy qonun va qonunlarning o'z ma'muriy rayonida rioya qilinishi va ijro qilinishiga kafolat qilib, davlat qonunchiligining birligini aniq qo'llash kerak. 2. Jongocha sotsialistik qonun sistemasini mukammallashtirishni tezlatib, yaxshi qonun orqali taraqqiyotni ilgari surish, yaxshi idora qilishga kafolat qilish kerak. Jahonda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi. Islohot ichidan buyon partiyaning rahbarligida har qaysi tarafning tirishchanlik ko'rsatishi orqasida davlatimiz 30 necha yil vaqt sarf qilib, jungocha sotsialistik qonun sistemasini shakllantirdi. Bu insoniyatning qonunchilik tarixidagi qaltis muvaffaqiyat. O'z navbatida shuni ko'rishimiz kerakki, davr taraqqiy qilyotdi. Amaliyot taraqqiy qilyotdi. Bu qonun sistemasi qurilishiga uzluksiz yangi talab qo'ymoqda. Shunga qonun sistemasini davr bilan teng ilgirligan holda mukammallashtirib berish shart. Partiyaning qonun chiqarish xizmatiga bo'lgan markazlik bir tutash rahbarligini kuchaytirib, partiya komiteti rahbarlik qiladigan, xalq qurultiyi yetakchilik qiladigan, xalq hukumatı tayanch bo'ladigan, har qaysi taraflar qatnashadigan qonun chiqarish xizmati andisini mukammallashtirish kerak. Islohot taraqqiyot tadbirlarini qonun chiqarish tadbirlari bilan texnik yaxshi birlashtirib, ham islohotni cho'nqurlashtirish orqali qonunchilikni mukammallashtirib, ham texnik mukammal qonunchilik orqali har qaysi sohada isloq qilish, yangilik yaratishga kafolatlik qilib, davlatning taraqqiyoti va cho'ng-cho'ng islohotlarning qonun asosi bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Davlat ichidagi qonunchilik bilan chattalgi chetishlik qonunchilikni bir tutash olg'a siljitib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, davlatimiz qonunlarini tavalligimiz sirtida tatbiqlashga doir qonun sistemasi qurilishiga turtki bo'lib, qonunchilik usuli orqali xirisqi unumlik taqobil turib, xavf-xatarning unumlik oldini ilib, davlatning egilik huquqi, xavfsizligi taraqqiyot manfaatini qo'llash kerak. Sistema qarshida chang turib, qonunni chiqarish, tuzitish, bekor qilish, izohlash, tuzishni bir tutash planlab, qonun sistemasi, ma'muriy nizom sistemasi, revizyaga doir nizom sistemasi, yerlik nizom sistemasini umumizlik mukammallashtirish kerak. Mamlakatlik xalq qurultiyi va uning doimiy komiteti davlatning qonun chiqarish organi bo'lib, sifatga haqiqiy kafolat qilish oldingi sharti ostida qonun chiqarish xizmatining qadamini tezlatib, qonun chiqarishdagi sistemalilik, bir butunlik, moslikni kuchaytirib, qonun sistemasini texnik ilmiy mukammal birlik kelgan nopuzli qilish kerak. Nuqtaliq sohala, yangidan gulnayotgan sohala, chatki chetishlik sohalarga aloqador qonun chiqarishni kuchaytirib,
sosialistik yadroluk kımmet karışını kanun çıkırış kısındırışke ehmiyet berip, devletini idar kılışta ciddi ihtiyaclık bolgan, halkının kündün künge iş berivatkan güzel durmuş ihtiyacını kandırışta zörür bolgan kanun tüzümlerini takamılaştırış gerek. Şarait pişip yetilgen kanun çıkırış sahası da kanun desturi tüzüş hizmetini davamlı kanat yaydırış gerek. Yakşı kanun, yakşı idar kılışının aldıngı şartı. Kanun asmandan düşüp kalmaydı, yerden ünüp çıkmaydı. Belki avam arısı da barlık kilidi. Kişilerinin arzusu uygulayışıdı. Kanun çıkırış süpütünü östürüştün ibaret bu mühim halkını çın tutup, halk kurultayı ve onun daimi komitetinin kanun çıkırış hizmetindeki yetekçilik rolünü yakşı cari kıldırıp, objektif kanuniyetki hürmet kılış ve onu namayan kılış için durup, halkını közleş, halk tayin iş için durup, kanunda belgilengen hukuk çeki ve tertipki katkı emel kılış için durup, kanunni ilmi çıkırış, demokratik çıkırış, kanun boyunca çıkırışını çoğunkır olgı sildiriş gerek. Kanun çıkırış şekillerini beyitip, çıkırılgan kanunun karatmalıkı, tedbiğin işçallıkı, meşgulatçallıkını aşırış gerek. Memuri nizamla, revizyen nizamları, tarma kaydlarını katli türde kanunu belgilengen hukuk çeki ve tertip boyunca tüzüp, nizam, kaydilerinin süpütüge kapalatlı kılış gerek. Nizam çıkırışı hukukı ige yerli halk kurultayları nizam çıkırış hukuk çekige katkı emel kılıp, partiye merkezi komitetinin mühim siyaset fangcınları ve tedbir oğrulaştırmalarını ızçıllaştırış, emelileştirişin çördep, yerlik nizam çıkırış hizmetini yakış işlep, emeli meselelerini küçep hel kılış gerek. Hürmetli radyo anıgıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan Halk Kurultayı tüzümüde kılç tevrenme için duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yine o'xshashda yangicha mazmunlar bilan huzurunuzga yetib keldik. Programımızni avval qidaq yaqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyasatchi dostlar Sherin yo'l to'xtadi. Bugungi programımızga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Şu iş bulup bir kaç günden keyin okuğucular tatilige koyup etildi. Okuğucular mı dem aldı. Şu günü keşkurun Subat ketmen döngü berip Sulbiye işik aldıki cihar gülüge çıkıp kalamu diyen ümitte ulanın huylısı qarıp karangı çüşkücü uldurdu. Ama Sulbiye'nin karısı mı görünmedi. O amalsız yatığı kaytıp Karvatka özünü taşlap şu uxlığın içe ertsi saat 10'dan aşkanda uygunup velisipitini minip öyge karapmandı. Subat velisipitini iştirip oylığı kirgende öydekile yazlık çayxanda üçlük tamak yeşi batattı. Kile, tamak yiyin balam, dedi apısı patügül. Birdem demil bilip andın yey. Hocırsığımağında su battı. O, öyde gelenin közüge ruhsız ve mağdursuz göründü. Eylikim o kerem, mektepki su batını izlep çıktım demedim o. Belkim, onun avaçlık tip bədim ikin? Dedi tadı sesi dıxcan. Angıca su bat çıkıp tamakı oturdu. Tünügün Mükerrem bizden öy kaptı. O özünün hataqı qalıqını. Hem de sen bilen toy kılıp, seni nahiye yötkep əkirip getişini etdiğin balıqın etdi. Sılan emni dağla. Dedi Subat pervasızla. Mən gəpkın midim? Dadan, Subat'ını az soruqçılı qısamıdınız. O əmdi xatırcam oqutuqçılığını qısın. Biz bir dehqan ailesi. Sizlerden tən oldurup tən kopamayımız. Könlünüzge rahmet. Bunun denkin Subatlan etişi vermek öz yolunuzga menin dap çıkıp getdi. Mektepki çıkıp, cengciden kılıp, meni yerbilen yeksan kıldı. Nime? O bekkedin eşip getip doğu. Seni muşu günü çürüp koyganı az dap, kara onun kıgallarını. Ama o sana kınmaydı, özüge kıldı balam. Cüvay nimek. Teğsini balıçılap öyü əkirmek çıkken de, çöçürünü ham sanap da o buduşkak. Bunun denkin, onunla yakın yolu uçup bulma. Subatının kolu işkı bağmay, uykısı uyka, yiyen tamıqı tamak bulmadı. Onun əsiyadi, zulbi ədiliydi. Kaç gün şundak tıt tıt bulup yürüyen Subat, o günü çüşlük tamıkını yap bulup, velisipitini minip, orman kentine karap yol aldı.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cihan Aynıki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Dalıda yavay ayvallağa uçurab qağında qanda qılış gerek. Nim üçün bəzdə vaqt bək tez ütüb ketkendək tuyuludu. Ayvallamı yer şarının yumulaq şarısman alət işgəlikini biləmdu. Bolqıxandiki mizlik puraq bolqının puruqumu. Bugün yenə kuşqa şaqıdı sözləb verimin. Bugün yenə pəmidurakıdiki qızqarlıq məzmunlarını mı anlayımız? Hoş geldiniz dostlar. Tövendemiz birlikte bugünkü cihan seyahatimize başlayalım.
1: Cihan seyahati başlandı.
0: Kadirlik dostlar, hazır nurgun kişi dalığa berip tabiatın huzurlanışını yaxşı gördü. Ama dikkat kılışkı tegişlikke şu ki, dalıda yanıla nurgun xatarlar mevcut. Nayt asalla bazı yırtkış hayvanlara uçurap kılışımız mümkün. Şuna bir xatarlıkını birinci oranga koyuş gerek. Hayvanların hücumu uçurganda özümüzni qanda qutqızışımız kerek. Bunun qımı belgilik maharet ketidu. Hayvanların bir kısım acizliqini bilib alsak, belki ularning hücumu uçurmaslıqımız mümkün. Birincisi şimal boğusu. Başka boğulağı

0: Eleştirganda şimal boğısı çoğrak kilodu, uzunluğu tahminen 2 metr. Mörüsün egizliki 1 metrden 2 metr gece, kattık müngüzü buludu. Dalıda ulanın ait asan uçurtumuz. Adetik ekvalda şimal boğısı insanların uçuratkan denkin, özne daldı kalıdı. Lekin kişi buğa balısını koğdaş üçün insanlara ucum kılışı mümkün. Ulan ait küşlük. Adetik adamlar bunu hergiz takabıl turalmaydı. Şuna şimal boğusunun ucum uçurganda, tez süratte derekhin kendine ötüp müküş, ya ki baş boyun kısmımızın yakışı koğdayıp, muyum oralarının zahminleştiğin sakınışımız gerek. İkincisi iyiq. İyiq başka yırtkış ayvallağı okşaş inten küşlük təvəlik inği ige. Sırtın gelgen canlıqlar öz ziminiği kırıp kalsa tabi halde ular ucum kılıdı. Dalıda iyiqi yolkup kalsanız hergiz ünlük vaqırman. Hergiz kaşman ya ki derekhi yamışıp çıxman. Bunda kılış özün iyiqi tutup veriş bulup, iyiq derekhi yamışış mahiri. Yügürü sürütümü insanlarını giden işip getirdi. Şuna iyi kufçırap kalsanız, özünüzde tekimi igiz görüstüp, işki kolunuzda asta sozup, andan çandırmay, arkayı çekin. Üçüncisi, yavukala. Yavukalının ailede bir kılıdığan kalığı okşamaydıgan yeri, yavukala adetki kılıdın çoğun bulupla kalmay, yani ulanın mecazımı intayın çöz. Dalıda bu kıl hayvanı yolukkanda yanıla her vakit bir hatalike dikkat kılış gerek. Ulağı bek yakınlaşmasılık gerek. Bu misa, yavukala sizin hatar dep karab təşəbbüskarlıq bilen ucum koydudu. Qarmaqqa yavukallarının tenine ait kilansız görünsümü, likin ula naiti çakkan. Sürüti təxminen insanların jügürü sürütünün 3 hessigi doğru geludu. Dalıda, ularga uçurab qalğandı çoğun, dəldərək, çoğun taş, ya ki başqa arqandıq çoğun tiptiki cisimini izdəb, müküş, özünü daldığı elib qoğdaş gerek. Dərək yamışıp çıxı alsınız mı boludu? Yavukala sizin xətər əməsliğinizi cəzimləşdirgəndin ki, özlükdən ketib qalıdı. Tötincisi, yelpiz. Bəzi kişilər dalıda yelpizin balalarını körgəndə ulağı amraqlığı gelib yıqınlaşmaqçı boludu. Bunda qılış intayın xətərlik. Çünki bu asalla çişi yelpizin açığını kəltürüdü. Çişi yelpizin müdafiye edisi intayın küşlük. Balalarga hər qandaq canlıq yıqınlasa boş qoyu vətməkdü. Yelpiz uçurab qalğanda ən yaxşı usul aciz aletke kriviliş, hərkət qılmay örü duruş, iştik keçip ketmeslik. Şunu bilen bir vaqtta közge tikilip qarmaslıq gerek. Eğer yukarı usulla əsqatmısa, ondaqta taktikini özgertip, varqırap cakıraşka, kolunu planlatışka ya ki çavakçılış doğru geludu. Bunda kılıştaki məqsəd, yelpizini çöçütüş. Gerçi bu maharetinin belgelik xatır bozumu, likin onun belgelik ünümü mü var? Beşincisi sırtlan. Sırtlan bir xil tipik, acizlanı boza kıldığan, küçüklerden korkuduğan hayvan. Şuna sırtlanı yol qıp qalsaq çoxum, özümüzün acizliğini bildirmesliğimiz gerek. Sırtlan acizliğimizi bilip lıqasa, özlüksiz ucum kıludu. Sırtlan uçurap kalğanda korkmay onuğu tehdit ziliş, özünü güçlük görüstüş gerek. Şu çağda o sizden korkup keçip gidiyordu. Bununun başka sırtlan ait horun hayvan. Eğer yeninizde yemeklik olsa, ulağı bir vasıtı bersanız, sizge ucum kılıştın vazgeçiyordu. Gerçi yukarıda usullar torda tavsiye kılıngan bolsun mu, likin bunlar mı mutlaka emez. Şuna fakat paydalanış kılı buludu.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdum. Hizmet kılıvatkanınızda ekranı yurtdum. Üyengeninizde kitabını yurtdum. Şiktin çıkanınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oylayma. Herkes mi kop kurup öyünü yurtdup, kamel inirgeni bekarlı ıstırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurtsız, ben sizni yurtdım ben.
0: Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlərdən bir qancını aytıb verirəm. Bir türlük təkşürü sağlıq məlumatı da göstərilişcə bir kəsbi taksi şoförü buluş üçün 320 yol liniyası, 25 min koca və neçə min mənzil nöqtəsini əsdə tutuş gərəkən. Hər qanda qaraq bədənə ziyan yetkizədi. Əməliyyətdə sport məyli köp ya da az qəbul qılınsın, bədən oxşaşlı ziyan uğrayıdı. Təkşürü sağlıq məlumatı da göstərilişcə tazlıq kağızı yasaş üçün yer şəhərdə hər günə təxminən 27 min tüp daraq kəsildi. Ərlərinin bədəndəki tərbəzləri və teri may bəzlərinin sani ayalların təxminən bir yeri məsliqi doğru gəlidir. Şuna, ərlə adət ayalla qarğanda texmi asan tərləydi. Çüştünkən saat 6 ətrapı da adam bədəndəki adrenalin ən köp acırılıb çıxıdığan vaqt.
2: Buradar, siz bu beyxətərli qalıpıqan nemiş ki olmay toksikliq kesib qoysayız?

0: Sıkta bununla taz könel midim?
1: Bun bir hatarlık için emez mi?
0: Ek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey çaç erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlık kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oyla peki, kayısı bekirek avarçılık.
0: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikret mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
2: Toksiklet mingende bir hatarlık kalpıkını doğru kivilim. Bir hatarlık kalpıkı sizin kolgudaydı.
3: Qadirlik dostlar, belkim köpçilikte bazı vaqt intayın tez ötüp ketip atqandak tuyğu bolğan bolışı mümkin. Vaqtning bundaq tez ötişi insanlardaki xata tuyğu mu yoki vaqt rastala fiziki dünyasının özü şunca tezleşip ketti mi? Tuvanda biz bu mesele üstüde toxtılıp baqaylı. Aldı bilen şunu aydınlaştırıp ilişimiz kerek ki, vaqt insanlardaki bir xil xata tuyğu emas. Vaqt tabiat dünyası da haqiqi mevcut bolğan fizikilik miqdar. Nurgun kişiler vakit fakat insanların şeylerinin özgürlüğünü hatırlaş için icat kılgan bir xil mevhum fizikilik miqdar. Onu körgeli tutkulu bulmaydı. Fakat insanlar vakitka özü mevcutluk ata kılgan deyip karaydı. Bu xil karaş doğru mu? Hazırki asası yakındaki alımlarının nokti nazardan karganda bu doğru karaş emez. Vakit hergiz mu mevhum narsa emez. Newton vakitni barlıq şeylerinin asası ölçümü deyip kargan. Sizning 10 minutingiz boshqalarning 10 minuti bilan mangu birdek bo'ladi. Hamda bir o'lchamlik olam vaqti bilan mavjud bo'lib turadi. Ko'pchilikning hammasi mushu vaqtni o'lchamlik vaqt hisoblaydi. Biroq tar ma'nodagi nisbiylik nazariyasida vaqt faqat bir foydali sistemasiga almashsa, olam shunda o'zgarish yuz beradi. Einsteinning vaqtni tasvirlashi orqali insonlar vaqtning mutlaq emas, balki nisbiy bo'ladiganligini bilgan. Agar vaqt foydali sistemasini ko'rsatib bermasa, uning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Sizden 10 minut vaqtingiz başqalarının nazarında faqat bir neçe sekund bo'lishi mümkün. Başqalarının bir neçe sekund vaqti yani birisinin aldıdan neçe saatdek to'lishi mümkün. Ondaqta biz vaqtının nayti tez ötkanligini his qilsak, bu zada nima sababdan kelib chiqqan? Amaliyotda bu yerda ikki huquqni ko'pchilik farqlantirishi kerak. Biri vaqtning o'zi tezlashib ketdi. Yana biri vaqtning o'zi o'zgarmadi, faqat siz tez bo'lib ketgandek his qildingiz. Oldingisi obyektiv paketning paydo bo'lishi. Keyin kisi bo'lsa faqat odamning subyektiv ta'siratining natijasi bo'lib, ikkisining mohiyatlik farqi bor. Buningga qarata bir misol olaylik. Siz yer yuzida tinch turganda bu vaqtda bir poyezdingizdan o'tdi. Poyezdning sur'ati yorug'lik tezligiga yaqinlashdi, ham poyezdning ichida bir odam orqamcha sakraydi deb faraz qiling. Bu yerda siz poyezdning ichidagi ahvolni ko'rishga ulgura olasiz? Yo'q. Siz faqat poyezdingizdan o'tgan paytda poyezddagi orqamcha sakragan odamning qanday holat ichganligini bila olasiz. Siz poyezd ichidagi odamning midirlamaganligini bayqaysiz. Garchi u odam yana orqamcha sakrash holatini saqlab, ikki qo'lini ochgan bo'lsa-mu, lekin poyezddagi hamma narsa to'nglab qolgandek, ya'ni vaqt asosiy jihatdan o'tmagandek tuyuladi. Bu vaqtda siz ko'rgan vaqtning ostilishi bir xil haqiqiy fiziklik hodisa. Bu hargiz xato tuyg'u emas. Siz yana boshqa bir manzarani faraz qiling. Agar bu vaqtda soat tushdan keyin 2 bo'lgan bo'lsa, undan siz darhol o'zingiz eng tan yaxshi ko'rgan o'yinni o'ynashni boshlaysiz. Qandaq o'yin o'ynang, birdan o'ynagandan keyin siz soatga qarasangiz, soatning xeyli bir yaga bog'liqligini bayqaysiz. Lekin siz faqat necha minut o'tgandek vaqtning nihoyatda tez o'tib ketganligini his qilasiz. Undaqda bu xil ahvol ostida vaqt rostini tezlashdimi? Amaliyotda bu xil ahvol sizning subyektiv ta'siratingizning natijasiga ta'va. Vaqtning o'zida o'zgarish bo'lmaydi. Faqat sizning engingiz allaburun o'yinga markazlashib bo'lgan bo'ladi. Shunga vaqtning o'tishiga bo'lgan ta'siratingiz nisbatan ojiz bo'ladi xolos. Umuman qilib aytganda biz doim vaqtning borgan sari tez o'tib atganligini his qilamiz. Amaliyotda bu faqat bir xil insonlarning xato tuyg'usidan iborat xolos. Vaqtning o'zi tezlashmaydi. Tarmandagi nisbiylik nazariyasida tilga olingan vaqtning tezlashishi yoki ostilishishi bir xil haqiqiy fiziklik hodisa bo'lib, faqat sur'at yorug'lik tezligiga yaqinlashganda vaqtning bu xil tezlashish va ostlash alohidligi ondan ro'shanlashadi. Bizning kundalik turmushimizdagi jismlarning harakat tezligi yorug'lik tezligidan xilili to'g'ri bo'lg'ichqa, tar ma'nodagi nisbiylik nazariyasidagi vaqtning tezlashishi va ostilishi haqidagi tasvirni his qila olamiz.

0: Bularını doğru mısınız? En yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongo'ça zamani vilaştırışta Jongo'ça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uxlamay tangat quzu sebeplik yaqindan buyan linfa hujayralarim va kasallikka qarshi turguchi hujayralarim bekli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden a'zolarimga xohlagancha buzg'unchilik qilyotdi.
2: Men börek. Uxlamay tang atquzu etish sebeplik zar tozalash xizmatim qattiq qalaym qalinib ketdi. Zərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümekni çın etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадрлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Vasçıla 290 min yuan öy pulunu vakalten alğandan keyin alaqa üzülüp qaldı. Tövende Pazilat Arslan bu vaqtki delo misalını sözləp berdi.

Sevimli radyo alguçular, yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolıwatqany Merkez Halyk Radio Stansiyasynyň üzilmez melodiya programmasy. Yeni bir günde yeni küyler sizge hemra bolsun. Nakşı muzika, ruhnyň ozuky, çarjygan kalplärniň täşnalygyny kandyrdygan manevi bulak. Ayajanga tolgan dillarga pervaz ata kılıdgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu müzik gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Kenundak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar, programımızı davamlaştırıyoruz. Endi bu dünyada muvaffaqiyet kazanışını oylamaydıgan adam yok. Muvaffaqiyet kazanışını hemimiz ümit kılımız. Muvaffaqiyet kazanış için güzel arzu armalarımızı yetiş için tırışçallıktan başka yine bizde neyin buluş gerek digende irade buluş gerek. Bizde iktidar, talant boğan bilen mi? Eğer onu cari kıldırmasak, emeliyetten tedbiklap ötküzmüsek, bundaq muvaffaqiyetlerle erişimiz kuruq gep kaynıp kaldı. Muvaffaqiyet geriş için kattilik, tevrenmez irade boğandıla andın erişeleyimiz. Bazılar soruşu mümkün, muvaffaqiyet kazanışının sırı bağ mı, formülası bağ mı? Emeliyette muvaffaqiyet kazanışının hiç kandak olaydı sırı yok. Özümüz erişmekçi boğan nerslerge, zihni kuvvetimizle, bütün barlıqımızla belişli sakla, netice erişeleyimiz. Şu neticeler bizgi tekimi çeksiz güç kuvvet belişleydi. Hizmetimizdeki tosalgu, mağlubiyetlerinin sebebini tahlil kılıp, muşunun içinin paydalık amıllarını tepip çıkalısak, bizine ihtiyaclık boğan tecrübe savaqla bilen təminleydi. Bu hayatlık musabimizde bizine acayip muvaffaqiyetlerle eriştirdi. Şuna, başkala eğer bombaydı dese, şu bombaydı diyen işlerde mümkünçilikini tepip çıkın. Çünkü adamın tasavvur gücü çeksiz mümkünçilik tolgan buludu. Adamda yemirilmez irade buludurken dünyadaki hem işte mümkünçilik var. Mağlubiyet nimedim buludu diyen de boşanlık vazgeçtim buludu. Siz yol yürüsünüz menzilgi yıkılavat hemen dep oylan. İş kısınız şimdi kadem mi kadem ilgirlavat hemen dep kara. Şundak boğandıla şençiniz aşudu. Küş kuvvetiniz urgup ecir emgikinizin meyvesini köreleysiz. Barlık dostlarımızdan muvaffaqiyet yar bolsun, güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

Ya kel, ya ket. Hayatımda ağırgıcı bulan maslıkka gözün yetse, hayatımda menba değil mi? Bana ümit vermem.

Ümitsizlensem bir aram bul hemen. Çaşlarımın tal tılığa mınlaçı ümitini çigip, söygü derhimnin şahşihini sen üçün iyip, pekat senin söyüvat hemen. Hayat Gülhani söygü otunu tutaştırıp köydürenmese gerek yok. Barlıkını, barlıkın bilen söyüşke vədi qığan kalbim, söymeyen kalbini eritenmesi mi gerek yok. Ama mağrurluğunu kayırıp koyup sana şunu dey. Ya kel, söygin söyle. Ya ket taşla, arkana karma. Lekin söyüş ve söylemezlikten çilgasını durmamak.

چون بمب سن دیدی. کیشکیم که عاشق من دیدم. صدکن سن دیدی. لیکن دوت امس من دیدم. نیمش کیشین سن دیدی. قلبم بلن معامل قلی من دیدم. جمجیلیکتن نیمه تابتیم دیدی. özümü çoğunkur düşünüşünü taptım dedim. Sen özgermem sen dedi. Sen özgergen de özgergenimli körüsen dedim. Vazgeçtin mi diyen idi. Menden vazgeçkinini bilginimde çokum vazgeçimen dedim. Ökünmem sen dedi. Ökünüşünü başkalarına kaldırıp koydum dedim. Söyem sen dedi. Söyülmeyi durup söymeyi ben dedim. Puşayman kınmam sen dedi. Puşayman kığınımda hiç kimge kayıt işlenmez bulu ben dedim. Demek turmuşta biz bara bara çoğun bulunuz. Küçük işlağa hayranı eskaladığan güdeklikimizden her bir işlağa sus muameli kılalaydığan her bir işlağa kırışıp kınmasından belki özümüzde çarçatmaydıgan intayın rahat bir tuyğunu tapımız. Bu çağda her kandak bir muhabbetinin özüra buluduğalıqını düşünümüz. Bazı işlerinin biz birli tarafının küçüğünü bilenme aman okşaş netice buluduğalıqını düşünüp yitimiz. Bu şundak çağda her bir işlerine sus muameli kılışını bilişimiz gerek. Kınımdak bolsa güzel küylerimiz dostlarımızın azadı keyfiyatı kuşal kuramlıkı için.

Qadirlik dostlar, açlıq bexatarlığı dövlətinin çoğun işi. Terilğu yer açlıq işləp çıxırışının can tomiri. Başucu Xi Jinping terilğu yerdən ibarət bu can tomirini çıng saxlap, terilğu yerini qalaymıqan egili veliş, terilğu yerge buzğunçılıq qilishdek qanunğa xilap qılmışlarını qatdi tüzəp, yuqarı ölçəmlik etizeri qurulışı selinmisi və başqoruş qoğda salmıqanı aşırıp, terilğu yer sanını kapalatlandırış, sübtünü östürüşke haqiqi kapalatlı qilish kerek tep körsətdi. Bu yıl kirgenden bu yan cayla en katlık boğan terilgu yerini koğdaş tüzümünü küçep emeliyleştirip, başkuruş koğdaş vasıtalarının derecesini devamlıq östürüp, tüzeş endisi yenilik yaratıp, her bir geriş terilgu yerini mol husul alıdığan münbet tıprakı tırışıp aylandırdı. Bu yıl klimatın paydasız amelleri başka yıllardakiden körünerlik köp olgan ekvalda, dövültümüzün yazlık açlıqıdan yine mol husul elendi. Hem tüncü kitim 300 milyar çıngdan aştı. Tasdiq qo'lga kelgan mo'l usul jaylarning terilg'u yerni qo'g'dash va sutini o'stirishni uziksiz kuchaytirishidan ayrilolmaydi. Jayla bir tarafdan tashlanib qolgan qaqas yerlarni qayta og'dirib foydalanishni ilgari sursa, yana bir tarafdan qishda bo'sh qolgan yerlarni ichib foydalanish salmiqini oshirib, terichilik qurilmasini sarxillashtirib, yozliq ochliq terish ko'limini puxta muqimlashtirdi. Terilg'u yerni qo'g'dash boshuji Xi Jinping boshdan oxir ko'ngil bo'lib kelgan cho'ng ish. Partiya 18-ci qurultaydan buyon başuji qayta-qayta tekshirib tadqiq qilib, namlik ahvolini ko'zdan kechirdi. Maysalarning o'sish ahvolini ko'rdi. Usulning ahvolini egalladi. Etizliqda turib, cho'nqur fikr yurgizdi. 2013-yil 12-ci ayda ichilgan markaz yezi xizmati yig'inida başuji Xi Jinping dehqonlar yezigilikidan boshqa sohaga o'tkazsa bo'ladi, lekin terilg'u yerni yezigilikidan boshqa sohaga ishlatishga bo'lmaydi. Agar terilg'u yer

Qadirlik dostlar, Soda Ministerliğinin yaqında elan qilishicha bu yılın aldıngı yerimide dövletimizin mulazimet import eksport umumi summisi 3 trilyon 779 milyar 750 milyon yenge yetib, oxşaş mezgildigidin 8,3% aşqan. Bilim kücümləşkən mulazimet eksportunun egilgen nisbiti yerimdən aşqan. Bunun içi de şahsi medeniyet ve köngül içiş mulazimeti, bilim mülük hukukunu işilti şahki eksportunun iş sürdi, ayrım ayrım 57,2% ve 44,3% ki yetken. Sayat mulazimeti eksporti ve transport mulazimeti importunun işi bir kadar tez boğan. 1-ci aydan 6-ci aygıca sayat mulazimeti eksporti 229 milyar 200 milyon yenge yetib, 31,1% işib, aldınki 5 çoğun mulazimet eksport sahası içi de iş sürüdü en tez boğan.

0: sağlamlıq bastığınımızda.
1: Talındaki işkili kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, təvşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, xatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqlan alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cihan Aynıki programımız yeni siləblən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Aynıkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Dalıda yavay ayvallağa uçurab qağında qanda qılış gerek. Nem üçün bəzdə vaqt bək tez ötüb ketkendək tuyuludu. Ayvallamı yer şarının yumulaq şarısman alət işgəlikini biləmdu. Bolqxandiki mizlik puraq bolqının puruqumu. Bugün yenə kuşqaş haqqıda sözləb yerimin. Bugün yenə pəmidur haqqıdaki qızqarlıq məzmunlarını mı anlayımız? Hoş geldiniz dostlar. Tövendemiz birlikte bugünkü cihan seyahatimize başlayalım.
1: Cihan seyahati başlandı.
0: Kadirlik dostlar, hazır nurgun kişi dalığa berip tabiatın huzurlanışını yaxşı gördü. Ama dikkat kılışqa tegishliki şu ki, dalıda yanıla nurgun xatarlar mevcut. Nayit asalla bazı yırtkış hayvanlara uçurap kılışımız mümkün. Şuna bir xatarlikni birinci oranga koyuş gerek. Hayvanlarının hücumuna uçurganda özümüzni qanda qutquzishimiz kerek. Bunun gibi belgilik maharet ketidi. Hayvanlarının bir kısım acizliğini bilib alsak, belki ularning hücumuna uçurmasligimiz mümkün. Birincisi şimal bug'usi. Başka bug'ularga selishtirganda şimal bug'usi cho'ngroq keladi. Uzunligi taxminan 2 metr. Mo'risining egizligi 1 metrdan 2 metrgacha. Qattiq mungizi bo'ladi. Dalada ularni nayta oson uchurtimiz. Odatdagi ahvolda shimol bug'usi insonlarni uchratgandan keyin o'zini dalda qoladi. Lekin kişi buğa balısını qoğdaş üçün insanlara hücum kılışı mümkün. Ulan aydı küşlük. Adetik adamlar bunu hərgiz taqabıl turalmaydı. Şuna şimal buğusunun hücum qoşturğanda tez süratte dərəxnin kəynigi ötüp müküş, ya ki baş boyun kısmımızın yaxşı qoğdab, boyun morularının zəxminliştin saxınışımız gerek. İkincisi iyiq. İyiq başqa yırtqıç ayvalla qoxşaş inkan küşlük təvəlik inqi ege. Sırtın gəlgən canlıqlar öz ziminiği kırıp qalsa təbii halda ular hücum qaladı. Dalıda iyiqi yolqıp qalsanız hərgiz ünlük vaqırman. Hərgiz qaşman, ya ki dərəqi yamışıb çıxman. Bunda qılış, özün iyiqi tutup beriş bulup, iyiq dərəqi yamışış mahiri. Yügürü sürütümü insanların ikidən eşib getirdim. Şuna iyiqi uçurab qalsanız, özünüzde teximi iğiz görüstüb, işki kolunuzda asta sozup, andan çandırmay, arqığı çekin. Üçüncisi, yavı kala. Yavı kalının ailede bir kılıdığan kalığı okşamaydığan yeri, yavı kala adetki kalıdın çoğun buluplu kalmayı, yani ulanın mecazımı intayın çöz. Dalıda bu kıl hayvanı yolukkanda yanıla her vakit bir xatarlıkı dikkat kılış gerek. Ulağı bek yakınlaşmasılık gerek. Bu misal, yavı kala sizini xatar edip karab təşəbbüskarlıq bilen ucum koydudu. Karmakka yavı kallarının tenin ait kilansız görünsü mü, likin ulan ait çakkan. Sürüti təxminen insanların jügürü sürütünün şəhsi git uğur geludu. Dalıda ularga uçurab qalganda çoğun dəldərək, çoğun taş ya ki başqa arqandıq çoğun tipdiki cisimini izdəb, müküş, özünü daldığı elib qoğdaş gerek. Dərək yanışıb çıxıb alsınız mı boludu? Yavı kala sizin xətər əməsliğinizi cəzimləşdirgəndən kin, özlüqdən ketib qalıdı. Tötincisi yelpiz. Bəzi kişilər dalıda yelpizin balalarını körgəndə ulağa amraqlığı gelib yıqınlaşmaqçı boludu. Bunda qılış intayın xətərlik. Çünki bu asalla çiş yelpizin açığını keltürüdü. Çişi yılpızın müdafiye edisi intayın küşlük. Balılarga her kandak canlıq yıkılasa boş koyu etmeydi. Yılpız uçurap kalganda en yakşı usul aciz aletke kriviliş. Herket kılmay örü duruş. İştik geçip ketmeslik. Şunumlen bir vaqtta közge tikilip karmaslıq gerek. Eğer yukur usulla eskatmısa ondaq da taktikini özgertip, varqırap cakıraşka, kolunu planlatışka ya ki çavakçiliş doğru geludu. Bunda kılıştaki məqsəd yılpızını çöçütüş. Gerçi bu maharetin belgelik xatırı bozumu, lakin onun belgelik ünümü mü var? Beşincisi sırtlan. Sırtlan bir xil tipik acizlanı bozakıldığan, küçüklerden korkuduğan hayvan. Şuna sırtlanı yol qıp qalsaq çoxum, özümüzün acizliğini bildirmesliğimiz gerek. Sırtlan acizliğimizi bilipli qalsa, özlüksüz ucum kılıdı. Sırtlanı uçurab kalğanda korkmay onuğu təhdit siliş, özünü küçlük görüstüş gerek. Şu çağda o sizden korkup keçip getirdi. Bunun başka sırtlan naidi horun hayvan. Eğer yeninizde yemeklik olsa, ulağı bir vasitı bersiniz, sizge ucum kılıçtın vazgeçidu. Gerçi yukarıda usullar torda tavsiye kılıngan bolsu mu, lakin bunlar mı mutlak emez. Şuna fakat paydalanış kılıb oludu.
2: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürümün. Tamak yeninizde üstünüzü yurtdümün. Hizmet kılıb atkınınızda ekranı yurtdümün. Ögenginizde kitabı yurtdümün. Şiktin çıkınınızda ben fakatla yolunuzun yoğurtuşunda oynayman. Herkes mi kop kuruk oyunu yoğurtup kamel energiyeni bekarlı ıstırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürün. Kaydışınızı saklayın ben. Beni yurt siz, ben sizni yurt demen.
0: Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlərdimi bir qancını aytıp berimən. Bir türlük təkşürü sağlıq məlumatıda görsətilişcə bir kəsbi taksi şoförü buluş üçün 320 yol liniyəsi, 25 min koca və nəcə min mənzir nöqtəsini əsti tutuş gərəkən. Hər qanda qaraq bədəngi ziyan yetküzüdü. Əməliyyətə spirt məyli köp yaqı az qubul qılınsın, bədən oxşaşlı ziyan qoxçıraydı. Təkşürü sağlıq məlumatıda görsətilişcə tazlıq qəğiz yasaş üçün yer şarıda hər günə təxminən 27 min tüp tərəx kesilədikən. Ərlərinin bədəndəki tərbəzləri və teri mayı bəzlərinin sani ayalların təxminən bir yeri məsəsəgə toğır gəlidu. Şuna, ərlə adət ayalla qarğanda texmə asan tərləydu. Çüştünkən saat 6 ətrapıda adam bədəndəki adrenalin ən köp acırılıb çıxıdıqan vaqın.
3: Buradar, siz bu beyxətərli qalpıqan nemiş ki olmay toksiklik kesip qoysayız.
4: Sıxda, bununla taz günəlmədim.
3: Bu beyxətərlik üçün əməsma.
4: Bək, avarçılıq kəndəb çü, çeçimini bayli yasab qantım. Bunu keysem çeçimini bes buzuydu diken.
3: Ey, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdaya almaydı. Ama bir hatarlı kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmını saklap kaldı mesma. Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
4: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikret mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
2: Toksiklik mingende bexatarlik kalpıkını doğru kiyibilin. Bexatarlik kalpıkı sizin koldaydı.
0: Qadirlik dostlar, belki köpçülükte bazı vaxt intayın tez ötüp kete vatkandak tuyğu bolğan buluşu mümkün. Vaqtın bundaq tez ötüşü insanlardaki hata tuyğu mu, ya ki vaqt rastala fiziki dünyasının özü şunca tezleşip kettim mu? Tövende biz bu mesele üstüde toxtılıp bakaylayın. Aldı bilen şunu aydınlaştırıp ilişimiz gerek ki, vakit insanlardaki bir xil hata duygu emez. Vakit, tabiat dünyası dakiki mevcut boğan fizikalık mıhtar. Nurgun kişiler vakit, fakat insanların, şeylerin özgürüşünü hatırlaş için icat kılgan bir xil mevhum fizikalık mıhtar. Onu körgeli tutkulu bulmaydı. Fakat insanlar vakitka özü mevcutluk ata kılgan deyip karaydı. Bu xil karaş doğru mu? Hazırki asası yakındaki alımlarının noktayı nazardan karganda bu doğru karaş emez. Vakit, hergiz mu mevhum narsa emez. Newton vaqtni barlıq şeylərinin asosiy ölçümü deyə qarğan. Sizin 10 minutunuz başqalarının 10 minuti bilan məngü birdək buludu. Həm də bir ölçəmlik aləm vaqtı bilan mövcud bulub turudu. Köpçülüknin hamısı məşu vaqtni ölçəmlik vaqtı hesablaydı. Biroq tar mənadakı nisbilik nəzəriyyəsində vaqt faqat bir faydalı sistemsiga almaşsa, aləm şumun özgürüş yüz berirdi. Einsteinning vaqtni tasvirlashi orqali insonlar vaqtning mutlaq emas, balki nisbiy bo'ladiganligini bilgan. Agar vaqt foydalanish sistemasini ko'rsatib bermasa, uning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Sizning 10 minut vaqtingiz boshqalarning nazarida faqat bir necha sekund bo'lishi mumkin. Boshqalarning bir necha sekund vaqti yana birsining oldidan necha soatdek to'yilishi mumkin. Undaqda biz vaqtning nihoyatda tez o'tganligini his qilsak, bu zada nima sababdan kelib chiqqan? Amaliyotda bu yerda ikki huquqni ko'pchilik farqlantirishi kerak. Biri, vaqtning o'zi tezlashib ketdi. Yana biri, vaqtning o'zi o'zgarmadi, faqat siz tez bo'lib ketgandek his qildingiz. Aldınqısı obyektiv paketning paydo bo'lishi, keyingisi bo'lsa faqat odamning subyektiv ta'siratining natijasi bo'lib, ikkisining mohiyatli farqi bor. Buningga qarata bir misol olaylik. Siz yer yuzida tinch turganda bu vaqtda bir poyezdingizdan o'tadi. Poyezdning sur'ati yorug'lik tezligiga yaqinlashadi, ham poyezdning ichida bir odam orqamcha sakraydi deb faraz qiling.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücayrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

ishiltib yiqish muhiti ichida tovar buzilib qolsa kim mas'ul bo'ladi? Tanzongzi bayramini kutilish paytida Tuishing oila elektr uskunlari shahridasi cho'ng tovarlarni ishiltib yiqish faoliyatini uyushtirdi. Belgilangan elektr uskunisini 7 kun ishiltib yiqib, ishiltib yiqish muhiti to'shqanda pul topshiriladi. Razi bo'lmasa molni qaytursa bo'ladi. Pijg'irim issiqda Shaoli naiti xushallik bilan bir harva tangshugichni ishiltib yiqish uchun uyiga kelib keldi. Bir necha kundan keyin tayfun bo'roni sababidan havo tangshugichning tashqi osmi uskunisi buzilib qoldi. Shaoli Tuishing oila elektr uskunlari shahridasiga havo tangshugichni aytishni aytganda, havo tangshugichning tashqi osmi uskunisini to'lab berishni uqtirdi. Setish direktori Saq hava tanşu işini işiltip yıkış üçün əkət kentiniz. Qaytırğanda buzulup qapdı. Biz əksiz işiltip yıkıp razı bolmasa qaytırısı boludu digen. Siz saq alet qaytırışınız gerek, dedi. Ondaqda Şavli hava tanşu işinin taşqı asma üskünüsünü töləp yeriş gerek mi? Qanunda bu əkta mundaq belgilengen. Əktiləb qanun dəstorunun 638. maddısı da ishiltib yiqib sotilishidan sotib olguchi ishiltib yiqish muhiti ichidan nishon narsini sotib olsa bo'ladi. Sotib olishni rad qilsin bo'ladi. Ishiltib yiqish muhiti to'shqanda sotib olguchi nishon narsini sotib olish sotib olmaslik to'g'risida ifoda bildirmasa sotib oldi deb qaraladi. Ishiltib yiqib sotilishidan sotib olguchi ishiltib yiqish muhiti ichida bir qism mol pulini to'lagan yoki nishon narsini sotish ijaraga berish Kipil nərsi hüququnu bekitiş qatarlıq hərəkətlər bilən şoğullanğan bolsa, setiviliş qoşuldu edəb qarılıdı. 639-cı maddısı da mındaq deyilgən. İşiltib yıqıb sodilişidigan toxtamlaşqıçıla nişan nərsinin işiltiş haqqını pütüşmügən ya ki iniq pütüşmügən bolsa, satqıçının seti valğıçıdın töləşini tələb qılış hüququ yox. 640-cı maddıda nişan nərsinin işiltib yıqış möklitişidiki buzulub getiş, yo'qolib ketish xavf-xatarini sotquchi ustiga oladi deb belgilangan. Bu deyilgan bundoq yashin berildi. Haqtilab qonun dasturining 640-chi moddasida ishiltib yiqish muhiti ichidagi buzilib ketish, yo'qolib ketish xavf-xatarini sotquchi ustiga oladiganligi belgilangan. Bu misolda shovli ishiltib baqqan havo tangishguchni normal ishiltish davomida tashqi osmi uskunisini tayfun bo'rini uchirib kelgan narsa buzib qo'ygan bo'lsa, ziyonni Tuishing oila elektr uskunlari shartisi ustiga kelish kerak. Shovlining to'lam berish hojatsiz. Albatta, ishiltib baquvchi ishiltib yiqish mahsulotini muvofiq ishiltish kerak. Agar ishiltib baquvchi muvofiq ishlatmasa, masalan, do'lab qo'yilgan keraksiz narsalar havo tangshugichning sovutish egizini to'sib olish sababidan havo tangshugich buzilib qolsa, undaqda har kim qilgan ishiga o'zi ega. Ishiltib baqqan buyum buzilib qolsa, ishiltib baquvchi to'lam javobgarligini ustiga oladi. Shuning uchun diqqat qilish kerakki, Aqtilab qonun dasturining 638-chi modda 1-chi tarmoqidagi belgilamaga asoslanganda ishiltib baquvchi ishiltib yiqish muhiti to'shqanda sotib olish sotib olmaslik to'g'risida ifoda bildirmasa sotib oldi deb qaraladi. Bu misolda agar havo tangshugich buzilib qolmay ishiltib yiqish muhiti to'shqanda shovli ish qandoq ifoda bildirmasa Tuishing oila elektr uskunlari shahridasi shovlidan havo tangshugichning pulini to'lashni talab qilsa bo'ladi. Shuning uchun ishiltib yiqishning xavfi bor. Razi bo'lmasa vaqtida deyish kerak. Fursatni qo'ldan berib qo'ysa qabul qilinmaydi. Uningdan boshqa Aqtilab qonun dasturining 639-chi moddasida ishiltish haqqi to'g'risida belgilama chiqarilgan. Ishiltib baqadigan mahsulotni ishiltish haqqi to'g'risida aniq pütüşish kerak. Pütüşmagan yoki aniq pütüşmagan bo'lsa ishiltish haqqi yo'q deb qaraladi. Shuning uchun haqsiz ishiltish aniq ifodalanmagan bo'lsa-mu, ishiltish haqqini aniq pütüşmagan bo'lsa-la ishlatuvchi ishiltish haqqini to'lash hojatsiz. Bu misolni konkretlashtirganda Tuishing oila elektr uskunlari shahridasi haqsiz ishiltib yiqishni aniq belgilagan bo'lsa, shovli ishiltish haqqini topshirish hojatsiz.

Vasçıla 290 min yuan öy pulunu vakalıdan alğandan keyin alaqa üzülüp qaldı. Tövende Pazilat Arslan bu vaqtki dilo misalını sözləp berdi.

ishdan burun pütüşmegen bolsa, öy jay mulazimati haqqini öy egileri tapşurudu. Turpan şahırdan bu apendi mundaq maslahat sordi. Bultur men başqalarının tonuşturuşu bilen bir turalgı öyni icariga alganidim. Aynı çağda öy icari toxtamida icari muddati, icari haqqi ve zakalat pulu toğrusida pütüşüp, öy jay mulazimati haqqi toğrusida pütüşmegen iduq. Yaqında öy egisi mana öy jay mulazimati haqqini tapşurushni uqturdi. Sorap baqsam, men tapşurushim kerek mu? Cevap, öy-jay mulazimetini başkuruş nizamının 41. maddesi de mundaq belgilengen. Öy egileri öy-jay mulazimeti toxtamidiki bütün boyca öy-jay mulazimeti haqqi tapşurushi kerek. Öy egileri bilen öy-jay mulazimetidin paydalanğuchi, öy-jay mulazimeti haqqini öy-jay mulazimetidin paydalanğuchi tapşurushni pütüşken bolsa, şu bütün boyca öy egileri çatma haq tapşuruş cevapkarlıqını üstüge alıdu. Sizler öy icarı toxtamida öy-jay mulazimeti haqqini kimnin tapşurduğalıqı toğırsada pütüşmegen, kanundaki belgilimi boyca öy-jay mulazimeti haqqini öy egisi tapşurushi kerek.

0: qonun bo'yicha bosh topshiraylik.
1: Bugün anağızğa önde dağ nömer içip berişke vaqtıñız çıqa mı?
2: Men jığılış istem, qaytqan eken qıp beray ya.
3: Atanam bilen bir qoroda turımız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
1: Vey ana, avazıñız bitip qaptı qo.
4: Zukam dep qağılı xılı boldı, ansırap qanmısın dep sizge demegeydim.
5: Atanam bilen bir şehirde turımız, amma künlep künlep vaqtımız udul kelmeydi.
3: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
6: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
3: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
2: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
3: Ota-onamizni sog'inishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Dada, ana, biz keldik.
7: Buva, mumma.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bizim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qetim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini mini. Sikot içindilə təsik qılındı. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqıdı.
5: Mukafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdi ötüdü.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: قدسی شنجندیکی یاشلا ان مرکزدشکن رایولانان بری. شو جای سوال جواب شکلی ده تکشوریش، سوهبتلیشیش، پیکر الماشتروش قطارلیق تکشوریب تدقیق قلیش ارقلیق کپچیلیکنن سنی اقلن اگنشکی بولغان تلپنن ان مرکزدیک اشکالیگنی بای قدی. یاشلانن پرقلیق اگنش اکتیاجنی نشاللاب شو جایدا قطلام تر بویچه AI درس سیستمیسی برپا قلدی. Növətdə cəmi 90 meydan qeytim dərs ötüldü. Tərbiyələngəllə 6100 adəm qeytimdən açdı. Şıncın şəhəri əhalısı Çin Şuan daim izdinib olalmaydı kən mən. AI təpəkkürünü ögünüşdən əqiqətən yardımı başkən, dedi. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan buyan Şıncın şəhərdəki nahiyyə başqarmı dərəcilikdən yuqarı rəhbərlik bənziləri 10168 мәселені тәкшіріп отырға қойып, түзітүш әл қылышны мәркәздік үлгірі сүрді. Гуандун өлкісі Шынжын шәрлік партиком тәшкілат бөлімінің даими муам башлықы зың шөлен мұндақ дейді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқыр өгініп бәз жылаштырып, тоғыр сияси нәтиже қарышы тұрғызыш бойынша өгініш тәрбиені пұқты қанат яйдырып, ұчық тәрбиелеш, Әліқтің хал әхвал сорашты чың тұрып, ішқорылышыш, кірімні ашырыш, маарып, давалаш, тұралғы капалыты қатарлық, аммы көңіл бөлідіған мәселелеріні яқшы әл қылып, аммыви мұлазымет сәвиесіні өстіріп, өгініш тәрбия нәтижелеріне тәрәқиятны үлгір сүріш, халықы нәпиеткізішінің әмілі үнімегі айландырмыз. Шинжаң ішлеп чықырыш құрылыш бенгтөәне 8-інжі шиесі, Шиханзі шәрі партиялік қадырланы бірінді сәп күчон құр чөкіп, халықтың әхвалыны игіләш, халықтың әндейісіні түгідішкі итекләп, өгініш тәрбия нәтижелеріне асаси қатламны идары қырышның әмілі үнімегі айландырды. Бәқтіолі пиадылы көтсі шу жайдыки өзгечі саяхат көчі районы. Кәшлік базар, Нұрғын саяхатшыларны жәлеп қылыш білен бір вақытта херидар чақырыш авазлары, бұз қатарлықламы әтраптікі ахалылайға тәсір көрсәтті. Бұ мәселеге қарта шу жайдікі мәхәлі башламчы болып, базар башқұрыш, шәәр башқұрыш, содгерлі вәкілләрі қатарлықла білен бірлішіп, башқұрыш комитеті құрып, содгерлінің тижарты білен ахалылайның тұрмышыны бір тұташ пилаллап маслаштырды. Әмді ел бойығы еқен, ахалылы районыдың ниспетен ирак болған кәшлік базар тижарет районыны қайтыдың бекітіп, ұл әсләнәнің дәрезісіні өстіріп, мүкемеллештіріп, тижарет вақтыны қиліплаштырды. Тижаретчі Ли Әнюен мұндақ дейді. Қазір мұйт яқшы, әсләлі яқшы, содымыз мұ найт яқшы, херидарла бағансыры көпейді. Бұ тәдбірлі көңілімізді дәк болды. Үгініш тәрбия қанат яйдырылғандың бұян Шинжаң ішлеп шықырыш құрылыш бенгтөәне 8-інші шиесі Шиханзі шәрі. Халық тұрмышығы мұнасуветлік 3500-дің артық әмілі ішіне бірге өтләштіріп бейжірді. Шинжаң ішлеп шықырыш құрылыш бенгтөәне 8-інші шиесі Шиханзі шәрілік партиком тәшкілат бөлімінің мауын башлығы Хы Юджин мұндақ дейді. Біз халық бәқті артышыны әң чоң сияси нәтиже қылышты чың тұрып, аммы көңіл бөлген кичік ішланы көңіл қойып, яқшы ішләп, аммының еріш туйғысы, бәқт туйғысы, бехәтерлік туйғысыны үзліксіз күчәйтіп, өгініш тәрбия нәтижелеріне аммы көрәләйдіған, ес қылалайдыған әмілі үнімге айландырып, әмілі әрекетіміз арқылық ішкені тікләшіне қатты химай қылымыз, ішкені қоғдашыны қатты ішқашырымыз.
1: Ұстансымыз қабірі. Umumi xalq davalanış kapalıtının 15-ci 5 illik yerik planı 8-ci ayının 19-cu günü elan qılındı. Planda 2030-cu ilə barğanda umumi xalqını qaplığan, şəhər yezila bir tutaş planlanğan, adil, birlik kəlgən, bexətər, qeyliplaşqan, imkaniyyətlik sicil bolğan köp qatlamlıq davalanış kapalıtı sistemisini umumiyyüzlük bərpa qılış aydanlaşdırıldı. 14-cü 5 il məzgilədə ümumi xalq davalanış suğurtısığı qatnışış nisbətini davamlıq müqim 95%-kə. Davalanış suğurtısı doğru mündəricəsədəki doğrula 3253 xılğa. ülke halkı başka cayda davalanış hakkını bir vasıta rastçot kılış nispeti 90% yet gözüldü. 15. Beşil mezgilde umumi halk soğurduğu katnışını mukumlaştırış ve süpetini östürüş işe aşırılıp, bir adamga bir arxiv turguzuşdan ibaret umumi xalq sug'urtasi qatnashi sonliq ma'lumot ambarini qo'llanish cho'nqirlashtirilib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan sug'urtasi qatnashini tizimlash ig'izi barpo qilish ustida izlanildi. Davolanish sug'urtasini o'lka darajalik o'rinlar bir tutash planlash sur'ati tezlatildi. Davlatlik davolanish kapolati idorasi plan, moliya va qonun nizom mahkamasining muavin boshlig'i Jang Chingguan mundaq dedi. Planda 2029 yılı barğanda ülke derecelik uğrula bir tutaş planlaş nişanını asası cihetin işkaşırış enik oturuğu koyuldu. Bu, adıl davalını suğurtısını əməlliləşdirişimizdeki en tayin muhim tədbir bolub, rayolla ara bolub mu, ülke dairisindeki asası davalını suğurtısığı məbləğ toplaş təminatının nisbi tamponluğunu işkaşırışımızı paydalıq. 15-ci bəşil məzgilədə dövlətlik davalanış kapalıdı idarisi yana tibbi doğrugərlik mülazımıdı islahatını çoğunqırlaşdırıdı. Planda munola aydınlaşdırıldı. Davalanış suğurtısı mundarecisini başquruş bir tutaş qilıplaşdırılıb, çıxım qılış usulü islahatı çoğunqırlaşdırılıb, tibbi doğrugərlikdə yenilik yaratış, yuqur süpətlik tərəqiyyatını qollab, köp xıl tədbirlə arqılıq davalaş aparatları, tibbi doğrugərlik kəsbinin tərəqiyyatı sicil ilgiri sürülüdü. Jang Chingguan mundaq dedi. Planda məxsus universal tədbir qollunub, davalış mülazımıdı da yenilik yaratışını davamlı qollaş. Şərtkə uyğun kilidigan icadi doğrularını davalını suğurtısı mundarecisigə kırgızış oturgu qoyuldu. Şunun bilan bir vaqtda biz yana tibbi doğrugarlıqdə yenilik yaratışını zörür sallıq məlumat mülazımıdı, sallıq məlumat bilan təminləyimiz. Planda munula aydınlaşdırıldı. 15-ci bəşil məzgilədə uzaq müddətlik pərviz suğurtısı tüzümünü umumyüzlük ornatıb, bir tutaş pilallındıgan rayollarını umumyüzlük qaplaşını işqaşırış gerek. Jang Chingguan mundaq dedi. Cayla dövlətinin birlik kəlgən tüzüm ramqısı, birlik kəlgən uzaq müddətlik pərviz suğurtısının mülazımət türü mün dərəcəsi, birlik kəlgən acıdıdın çıxalmaslıq dərəcəsini bahalaş ölçümü boyuca uzaq müddətlik pərviz suğurtısını yolu qoydu. Kəlgüsədə şarait pişbetilgəndin kiyin, uzun müddətlik pərviz suğurtısıdımı cayla ara bevastı rəşot qılış üstədə izdənib, barlıq suğurtıqı qatnaşqoçılığa texımı kolaylıq yaradıdı.
0: Stansımız xəbri. Çang'ı 7-ci numarlıq təkşirgüş bilən uzun səpər 5-ci numarlıq Iraqni seziş 14-ci toşuğuç Irakitanın texnik rayonuq alaqıdar xizmətləri Jungo Vinchang aləm qatnışı qoyub beriş meydanı da tamamlandı. Təkşirgüç Rakita birikmi gəvdisi 8-ci ayının 19-cu günü çüştün burun qoyub beriş rayonuqa tikalətdə yötkəp gelindi. Növətdə qoyub beriş meydanıdaki əsləhə üskünülərinin əhvalı yaxşı bulub, yıqında muvafiq peyiddə qoyub beriş planlandı. Çang'ı 7-ci numar vəzibisinin nişanı iniqlik dərəcəsi yuqarı ay yüzüyə yenik qonuş. Putsuman meniş, ay yüzüdə səkrəş və ay yüzüdəki məngülü köləngi azgilini təkşürüş qatarlıq, alqılıq texnikalarda 5 şəhəsil qılıb, aylınış, çüşüş, Çarlaş, Səkrəş qatarlıq universal təkşürüş usulları qolunulub, Ay şarının cənubi qutubunun muhiti və baylıqını təkşürüş, həm xəlqara həmkarlıqını qanat yayduruşdan ibarət.
1: Stansımız xəbri. Cuçu 3-cü numurluq Yıraqdıl Seziş 2-ci Toşuğucu Raketa 8-ci ayının 19-cu günü Şərx Şamili Soda Aləm Qatnışı Yenilik Yaratı Sınaq rayonuda qoyub yerilib, ilib manğan Xonxu 03 namlıq suni həmra bəlgilənən orbitağa oğuşluq yetkizildi. 2025-ci yili məmləkət boyuca Tunci Axmiliniyilik suni həmraqını abdomatlaşdırıb, türkümləb işləb çıxırış liniyisi Şonən yeni rayonuqı makallaşdı. Xonxu 03 suni həmrahi dəl bu işləb çıxırış liniyisədə işləb çıxırılğan Tunci suni həmraq bolub, suni həmraq tədqiq qılıb yasaşının tənərxi yuqri yəkki suni həmraqını işləb çıxırışdın tənərxi tövən, işənçilikliki yuqri, türkümləb yasılıdığan yönlüşki qarab tərəqi qılıvatqallıqıdan deyirək beyrudu.
0: Stansımız xəbri. 2026-cı illik Dünya Maşini Adəm yığını 8-ci ayının 19-cu günü Beycan'da içildi. Adam bilen maşini adam hem türtki boluş, işlep çıkırış bilen ihtiyacını birleştiriş bu yıllık yığının baş temisi boldu. Bu növbetlik yığınğa 300'dün artıq qarxanı qatnaşdı. Körgezme boyumu 2000'dün aştı. Tunji qetim tarqıtılğan yeni məsulat 150 xıldın aştı. Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliğinin Mavun Ministeri Shin Gobin Eçiliş Bunasımı'da Monulan'ı aşkar dedi. 2025 yılı Maşini Adam Kespedeki Kölemleşken Karhanılarının Ticaret Kırımı 300 milyar düyendin. Yakınki 5 yılda yıllık otturucu eş sürüti 20%'in aştı. Bu yılın aldınki 20'da 165 milyar 500 milyon yuan giyitip, okşayış mezgildikidin 24.5% açtı. Keyinki kademde teknik ötkülü ucum kılış ve kolunuş ilgiri sürülüdü. Shin Gobin mındak dedi. Biz dikkatli yadroluk zapçasla, tellik ekli iktidar katarlık açkışlı kalkılığı merkezleştirip, işlep çıkırış, okutuş, tetkikat, Şiltişte yenilik yartı zancirini ravallaştırıp, Jungo bilen çet elinin pen tetkikat aparatları, karhanılarını birleşip ötkel gücüm kılış karı betlendirip, bir türküm ilgar, emeli, şiltişki asan, ekli maşini adem mesulatlarını barlık keltürümüz.
1: Stansımız havri. 10 mıngdın artıq Yaponiya amısı 8. ayının 19. günü keşte Tokyo parlamentinin kengay sali aldıda narazılıq namayışı ötküzüb, Takaichi Sanayi hükümetinin yıqınqı məzgildeki tarihi tonuşi, xəvipsizlik kapalıdi qatarlıq sahalardaki bir qatar xətərlik hərkətlərge qarşı durdi. Namayışqı təşkildügüçi tərəfnin tonuşturuşca, təxminən 15 mıng adam nəx meydanda yığılışqı qatnaşqan, yana 25 mıng adam tordu qatnaşqan. Nəx meydanda etiraz bildirgüçilə hərbi kengaymiçiliki qarşı turaylı digən plakatlarını kötürüb, tinçlik asasi qanununu qoğdaylı digəndə şuarlarını toğlıqan. Yıqınqı məzgildə Takaichi Sanayi hükümeti hərbi hazırlıqlarını kengaytışını tezlitib, hərbi xıracatını davamlıq zor dərəcədə kengaytib, qırğıcı qorala eksportını kən qoyub etib, otura yıraq musabilik başqurulduğan bomba orlaşdırışını ilgiri sürüb, hücum xarakterlik hərbi küşünü kengaytib, Tinçlik asasi qanunluğu özgertiş kırgüzüşünü ilgiri sürdü. Şunun bilen bir vaqtta Takaichi Sanayi Yaponiyanın kelgüsüde yadurusuz üç prinsipta davamlıq çıntırış turmaslıqı toğırsı da mücümel sözlerini kıldı. Alaqadar xatarlık hareketle Yaponiyadaki tinçlik təşkilatları ve ammini davamlıq endişigi saldı.
0: Stansımız xavri. Amerika Maliye Ministerliği 8. ayının 19. günü ilan kılgan sallıq məlumatı görsülüşçe, Amerika Koşmuş Tatlıq Hükümetinin qarz umumi sonması 40 trilyon Amerika dolarından aşkan. Bunundan başqa Amerika Maliye Ministerliği şu günü uzun müddetlik zayomunu qaytırıp setiviliş kölümünü kengaytip, zayom bazarını teximi çoğun turaqsız kollaş bilen təminleydi qallıqını cakar dedi. Bayanat qasaslanganda Amerika Maliye Ministerliği uzak müddetlik zayomunu turaqsız kollaş arqılı qaytırıp setiviliş kölümünü az digende biraz kengaytip 2 milyard Amerika dolardan 4 milyard Amerika dolarını östürdikken. Qaytırıp setiviliş obyekti 10 yıldın 30 yılgıcı bolgan zayomunu öz işçigi alı diken. Yakında Amerika'nın uzun müddetlik zayomunun payda nispeti devamlıq örledi. Amerika'nın 30 yıllık zayomunun payda nispeti 8. ayının 17. günü 5.31% giyitip, 2007 yılı 6. aydın bu yankı yeni yukarı seviyeye yaratıldı. Uzun müddetlik zayom payda nispetinin örülüşü, Amerika hükümetinin kelgüsü de zayom tarqıtıp meblağ yürüştürüş tənərxinin yanımı aşıdıqallıqıdın diyerek berdi. Örmətlik radio anlıqçıla yukarıda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri Patigül Muhammed. Nazarətçisi Qurbanlı Sacəd Barı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Somrat Yasin.
0: Radio dinləyici dostlar, yaxın illərdən bu yan yer şəhərində ekologiyalik afət çox yüz verib, naçar hava rayı çox görülüb, hər qaysı dövlətləri tərəqqiyat bilan mühit asrashni bir tutaş planlaşının zərurligini ağahlandırdı. Çox dövlətin ziyarətini qəbul qılğan əməldarları və mütəxəssisləri mündəq deyib qardı. Jungo tərəqqi qılıyatqan dövlətlərinin yeşil, tövən karbonluq tərəqqiyatının ünümlük yolunu tepib çıxdı. Bu, iqtisadi tərəqqiyat bilən ekologiyanı qoğdaşının bir-birini toluqlaydıqallıqını düşəndürdü. Bu, yer şar mühitini tüzəş, kilimat özgürşigi taqabıl turuş və imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatını işqaşuruşqa əqil parasət qoşdi.
1: Көп дәүләт мөтәхәсләре Джунгоның экологик мөхит канун дәстүрен кызгын музакара кылып, Джунго берлектә пакыз, гүзәл дөнья барпа кылышны Джунго лаясы белән тәэминлиде диде.
0: Япония сиясәт арбапларының Ясукони ибадатханасын тавап кылышы халыкара җәмгыятьнең күчлек каршылыгыга учырды.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, төвәндә дәйтәңләр программабызның тәфсилий мәзмунлары булсын.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler. 8. ayının 15. günü Jungo'nun memleketlik ekologiya günü. Yakın yıllardan bu yan yer şehirde ekologiyalik afet köp yüz berip, naçar hava rayı köp görülüp, her kaysı devletlerini terakkiyat bilen mühit asrashni bir tutaş planlaşının zörürlükini agahlandırdı. Köp devletinin ziyaretini kabul kılgan emeldarları və mütəxəssisləri mündəq dəb qardı. Jungo tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin yeşil, tövən karbonluq tərəqqiyatının ünümlük yolunu tepib çıxdı. Bu, iqtisadi tərəqqiyat bilən ekologiyanı qoğdaşının bir-birini toluqlaydıqallıqını düşəndürdü. Bu, yer şar mühitini tüzəş, kilimat özgürşigi taqabıl turuş və İmkaniyyətlik sicil tərəqqiyatını işqaşuruşqa əqil parasət qoşdi. Yeşil tərəqqiyat ideyasını küşlük qollaş. İlgiri Jungoğa köp qeytim ziyarətki kəlgən Əngiliyə Nottingham daşösünün dosenti Jonasin Sullivan yıqında muxbirinin ziyarətini qıbıl qılganda, Әр қетім Jungoğa kəlginimdə mühitnin yaxşılanqallıqını Әқиқи ес қылымен, дейді. Сулливанның нәзірдікі мүйітні яқшылаштың арқысы да, Джунгоның экология мәдәнелікі құрлышы дікі бір қатар пұқтысаллық мәлыматла ба. Вилайет дәрежілік вә оныңдың юқыры шәрләді ұшшақ данчы мадылланың қойуқлықы жәмі 20% төвәлдеді. Чаңжан дәриясы Хуанхэ дәриясы ғол еқінінің бүтін линия бойынша су сүпті уда көп ел ikkinchi түрде мұқим тұрып келді. Қырғақ еқін деңіз тәвәлікідікі әла яқшы су сүптінің ниспіті 2020 елдікідін 7.5 поинт ашты. Мемлекет бойынша орман білен қаплыныш ниспіті 25.9% кейітіп, Dünya bu içə yeşillikni ən köp, ən tez köp etkən dövlət qaylandı. Bunun içi də Jungo'nun qum tüzgilləş nəticisi xəlqıra cəmiyyət yüksək itiraf qılğan yarqın nokta. Birləşkən dövlətlər təşkilatı çöllüşünün aldını eliş, tüzəş əhtinamisi katıbat başqarmısının icraiyyə katibi Yasemin Fuat mündaq dedi. Jungo yerning chekinishini asliga keltirishdiki, eng aniq keng ko'lamlik ulgining biri bo'lib qoldi. Sahroyi Kabir qumliqining janubiy g'irvikida Afrikaning yashil sadijin sepili qurilishida Jungoning 3 shimol qurilishining amaliy tajribalari o'rnak qilindi. Mauritaniya davlat yashil sadijin sepili mahkamasi yerlik taraqqiyot tarmog'ining mas'uli Muhammad Mahmud Talibona tanıştırıp mındak deydi. Alaqıdar türlü yepinç üsümliklerini əsligi keltürüş, rayollarının təbiylikinin əsligi keliş iqtidarını qaytı bərpa qilişqa yardan beripli qalmay, yeni bir qısım yezikent ahalılarının kırımını aşırışqa yardan bədi. Rivanda Muit Asıraş Təşkilatı, Kızıltaş İmkaniyetlik Sicil Terakkiyat Teşebbüsü'nün kurgucusu Gerigori Bakunçi mındak dedi. Jungo'nun tecrübeleri şunu ispatladı ki, Irak'ını görüş, yenilik yaratış royi ve ünümlük tüzeşinin yetekçiliği de iktisadi terakkiyat bilen Muit Asıraş birbirini toluklaydı ve birbirini ilgiri sürdü. Keniya Amavi Siyaset Analiz Tədqiqat Xanısının Ali Siyaset Təhlilisi Martio Muma mındaq dep qardı. Jungo ekologiya mədəniyiliki quruluşunu iqtisadi ictimai tərəqqiyatının pütkül cəryanığı sındırışdı çıng turub, ekologiyanı qoqdaş bilən iqtisadının eşşini öz ara ilgiri sürüşünü işqaşırıb, tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin yeşil tərəqqiyat yolu üstüdə izdinişini paydılıq ilham bilen təminlidi. Jungo'nun yeşil əmeliyeti ve texnikisi bütün dünyaya nəp yetküzdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kilimat Özgürüşü Ramka Ehtinamisi ve Parij Kilişimini Paul əmeliyleştirişdin, Jungo'nun 2035 yıl devletinin öz aldığı töhpü koş nişanını cakarlaşkıca. Köp devlet bilen həmkarlışıp, Çigra halkıgan tabii muhafizet rayonu ve ekologiya koridoru kuruştun başlamçılık bilen meblağ çıkırıp, Kunmen Callıklarının Köpkıllıkı Fondu kuruşkıca, Jungo baştın ahır Dünya Ekologiya Medeniliki kuruluşunun muhim katnaş kutusu, töhpükari ve başlamçısı bolup geldi. Germaniya München Sanayet Daşösi, Kelimat ve Muit Siyasti Oktuş Tadqiqat İşkanısının müdiri Miranda Şeroiz mındaq dep qardı. Jungo yerşar Muit işlerde bulup mu bazı devletler xalqara Muit türüdün çekinip çıkıp atkan peytte muhim rolünü Paul üstüge almakta. Şeroiz yeni mındaq dedi. Jungo'nun yeşil texnik sahası da kolgu keltürgen tereqiyatı alaydı gevdilik boldı. Jungo, Muit sahasıdaki pen tədqiqat selinmesini davamlıq zor aytıp, bir türküm yer şarı boyuca aldıngı qatarda turduğan Muit ilmi tədqiqatını kanat yaydırdı. Yeşil tip özgertişte Jungo dünya boyuca en çoğun tırılma energiye sistemisi, en çoğun en mükemmel yeni energiya kesip zancirini berpa kılıplı kalmay, yani bütün dünyanı ela süpetlik, yukur ünümlük, energiya, tövən karbonluk üskünü məsulatları bilen devamlıq təminləb, dünyanın yeşil, tövən karbonluk tərəqiyat üçün puxtu Jungo töhpüsünü qoşdu. Bugün gündə Jungo texnikisi kullanılgan bir qatar türlə köp dövlətdə makallaşıb, yeşil kuvvetini davamlı koyup vermekte. Elektrileşken Jungo Laos tömür yolu da en enevi dizil paravoz şildişki karganda karbon koyup veriş miktarı 70%'in artık azaydı. Brazilya'nın Baroeri Ehlet Elektri Stansı şu cayını muhitini tüzeş ve pakız energiya bilen təminleştin ibaret koş paydı eliş layihesi bilen təminledi. Jungo'dan keltürülgen kök renglik yorukluk vol tahtısı, Tinch Okeandaki aral devlet, Nauru'daki kuyaş nuru yeterlik deniz kırgıkı liniyesige retlik tizildi. Madagaskar, Tananarivo daşösünün muhit başkuruş ve imkaniyetlik sicil terakkiyat sahasıdaki mütexessisi Elina Raza Fidra Maro mundaq dedi. Kelimat özgürşi qatarlıq dünyavi orta xırs aldı da, Jungo dünyadaki her qaysı devletler bilen kelimatka məbləğ yürüştürüş, texniki yötkeş, iqtisaslıqlarını tərbiyeləş, پەن تەتقىقات، ئېكولوگىيە سىستېمىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، تىرىلمە ئېنېرگىيە تەرەققىيات قاتارلىق ساھەلەردە ھەمكارلىقنى كۈچەيتتى. بۇ دۇنيانىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق. ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇن دەستۇرى مۇھىم ئۈلگىلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. جۇڭگونىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنىڭ مول ئەمەلىيىتى ۋە ئاجايىپ نەتىجىلىرى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇن دەستۇرىنى تۈزۈشنى ئەمەلىي ئاساس ۋە قىممەتلىك تەجرىبە بىلەن تەمىنلىدى. 8 ئاينىڭ 15 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلغان بۇ قانۇن دەستۇرى 30 ئارتۇق ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇنى، 100 ئارتۇق مەمۇرىي نىزام، 1000 ئارتۇق يەرلىك نىزام قاتارلىقلارنىڭ توپلىنىشى بولۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن تېخىمۇ كۈچلۈك قانۇنچىللىق ئاساسى مۇستەھكەملەندى. كوتا دىۋا مۇھىت ئاسراش مۇتەخەسسىسى گاستون كوئو مۇنداق دەپ قارىدى: ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇن دەستۇرى مۇھىم ئۈلگىلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. ئۇ ھەم جۇڭگونىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشى ئەمەلىيىتىدىكى مۇھىم تۈزۈم نەتىجىسى ھەم قانۇنچىللىق ئارقىلىق يېشىل تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنى يېڭى ئۈلگە بىلەن تەمىنلىدى. سېربىيە دۆلەت باشقۇرۇش ۋە يەرلىك ئاپتونومىيە مىنىستىرلىقىنىڭ دۆلەت ئىشلىرى كاتىپى پېرېدراگ رايچ مۇنداق دەپ قارىدى: بۇ قانۇن دەستۇرى خەلقئارا مۇھىت قانۇنى تەرەققىيات تارىخىدىكى مۇھىم ئابىدە بولۇپ، جۇڭگونىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى تۈزەش سىستېمىسىنىڭ پىشىپ يېتىلگەنلىكى ۋە تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى تولۇق نامايان قىلدى. چەت ئەلدىكى نۇرغۇن مۇتەخەسسىس ئالىملار مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇن دەستۇرى ئارقىلىق ئېكولوگىيەنى تۈزەشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئىلگىرى سۈرۈپ، باشقا دۆلەتلەر بولۇپمۇ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ مۇھىتنى تۈزەشتىكى قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشىغا ئىلھام بەردى. گىۋىنىيە مۇھىت ۋە ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات مىنىستىرلىقىنىڭ قانۇن مەسلىھەتچىسى سىرىل ئابولى مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ مۇھىت قانۇنى چىقىرىش ۋە تۈزەش جەھەتتە توپلىغان تەجرىبىلىرى ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ مۇھىت قانۇن تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، مۇھىتنى تۈزەش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىشنى پايدىلىق پايدىلىنىش ماتېرىيالى بىلەن تەمىنلىدى. ئېلىنا رازا فېدرا ماروما مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگونىڭ ئالاقىدار تەجرىبىلىرى ئاممىۋى سىياسەتنى ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىش ۋە ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇنچىلىق سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشنى ئۈمىد قىلىدىغان دۆلەتلەرنى پايدىلىق ئۆرنەك بىلەن تەمىنلىدى.

Hürmet radyo anlıkçıla, Japonya şersiz teslim bolgallıkını cakarlıgallıkının 81 yıllık peyti de, Japonya başveziri Takaichi Sanae 8. ayının 15. günü, Erkin Demokratla Partiyası'nın liderlik salayeti bilen, 2. Dünya Uruşu'daki A derecelik uruş cinayetçilerinin erva tahtısı koyulgan Yasukuni ibadethanısı'a kaş teşi tızık materyal, yani Nazir Çırak hakkı takdim kıldı. Hem de Japonya hükümeti ötküzgen memleket boyunca uruşta kurban bolguçılığa taziye bildiriş murasımığı katnıştım burun. Yığın meydanının maşini tohtutuş meydanı da turup Yasukuni ibadethanısı terepke yıraktın tazim kıldı. Bunundan başka Japonya'nın müdafiye veziri Koizumi Shinjiro Katarlık nurgun siyaset vazla ayrım-ayrım Yasukuni ibadethanısı'ğı berip tavap kıldı. Bu, Japonya'nın kabinet azalarının uda 7-nji yili bu hatırı günü de Yasukuni ibadethanısı'nı tavap kılış. Japonya'nın hata kılmışı, halkıra cemiyet ve Japonya'daki tınışlıkperver zatlarının küşlük karşılıkını kozgıdı. Koreya Diplomatiya Ministerliği bayanatçısının namı da obzor ilan kılıp mındak dedi. Koreya hükümeti, Japonya siyasi erbaplarının tarihini unutup, devir ikimiği hılaplık kılış kılmış edin katlık efsuslunudu. Japonya rehberlerine tarih toğır karab, emeli herkete arkalık

ve intayın mesuliyetsiz kılmış şikelliğini düşündürdü. Koreya'daki en çok hakimiyet sırtıdaki partiye, Halk Kuşçu Partiyası'nın parlament azası. Parlament Diplomatik Birlik Keltiriş Komiteti, hakimiyet sırtıdaki partiyenin işbecirgüsü, Cindacı, İctimai Alak Taratkusu da mındak dedi. Yaponiya rehberleri tacavuzcılık tarihiyle doğru karab, emli herkit arkalık, hakiki hatalık üstüde oylanış gerek. Rusya 2. Dünya Urushi Tarihşunasları Cemiyeti İcraiye Kengişinin azası Anatoli Koşkin mındak dedi. Yaponiyanın kayıt herbileştirişini ilgiri sürüşü gayet zor tehdit olup, Yaponiyanın özüge ve Şerq Asya, Şerq Cenubi Asya devletlerine iğir akıvetlerini ilip gelişi mümkün. Yaponiya 43 kurallarını eksport kılışını çekleşini bikar kılıp, herbi hazırlıklarını kengaytişini tezli tıpla kalmay, devlet işi de bazile yadro kurallığı igi bolmaslık üç prinsipini kasten ağdırıp taşladı. Hatta başka devletlerden yadro kuralı kırgızışını mehbi pılallıqallıqını aşkarladı. Yaponiyanın devlet işçideki nurgun ictimai küşle, Yaponiyanın kayıtı herbileştirişini ilgiri sürüşünün intayın xeterlik işkellikini tonup yetti. Yakında Yaponiyada Takaichi Sanae Kabinetinin kayıtı herbileştiriş siyasetine karşı etiraz bildiriş dolgunu götürüldü. Etiraz bildirgüçüle Takaichi Sanae'nin başvezirlik vazifesinden tezden istifa berişini talep kıldı. Malaysiya parlamentinin azası Chin Gowi mundaq dedi. Yaponiyanın növbetki devlet müdafiye sanayitini kengaytish, herbi sanayet işlep çıkırışını küçeytish ve sicil uruş kılıç iktidarını üstürüş siyasetinin yüzlenişi kişini endişigi saludu. O munulanı tekitledi. Bir devlet pekat ziyankeşlikki uçurguçi salayiti bilella tarihini bayan kılıp, özünün ilgiri başkalağı keltürgen ziyinidin özünü kaçırısı bolmaydı. Hakiki ahlaki küşki igi devlet, tarihi mesuliyetini dadıllık bilen üstüge eliş gerek. Avustralya'nın coğrafiyelik siyasi xavip xeter mütexessisi Dick B. Ryan mındak dedi. Yaponiya armiyasının sırtkı tacavuz kılıç tarihi bütkül Asya Tinç Okyan rayonuna intayın eğir apet ilip geldi. Nurgun tarihi materyallar Avustralya halk ammisi ve askerlerinin Yaponiya tacavuzcılık uruşunun azabını yetküş tartkallıkını ispatladı. Bugün hükümde Yaponiya tinişlik asasi kanunuğa mecburi özgertiş kirgüzüp, intayın xeterlik ülgü yarattı. Biz yeni bir nöbetlik militarizmnin kengeyişini körüşünü hergiz halımaymız. O tehimi köp tokunuş peyda kıludu. Filippin al sorguç ayalla hukuk menfaatini kogdaş teşkilatı, Filippin Lola İhtipakı'nın maslaştırgıcısı Salun Silva munulanı bildirdi. Yaponiya hükümeti öz devletidiki halk ammısının güçlük karşılığı karmay, türlük amalla bilen tınışlık asasi kanuni ve mehsus müdafiye görüş prinsipi de bölüşü asıl kılıp, müdafiye hamçotini zor derecede aşırıp, her bir sanayet sistemisini kengaytti. Filippin Lola İhtipakı halkıra cemiyet bilen birlikte al sorguç ayalla üçün adaletini yaklaş ve uruş karıştırış sadasını yanrıtışına halaydı. 8. ayının 15. günü çüştün kiyin Nurgun Yaponiya halk ammisi Tokyo'daki Avaji Bağdısı'da yığılış ötküzüp Yasukuni ibadethanesini tavap kılış kılmışıga karıştırdı. Arkadın yanı namayış ötküzdü. Etiraz bildirgüçile Yasukuni ibadethanesini çekip taşlaş gerek. Militarizmi karıştırayli. Uruş kılgıcı devletlerge katti karıştırayli. Takaichi Sanae tahtın tüsün digendek hatla yazılgan lozunkılığını kötürüp,

0: Yasuko'ni ibodatxonasini tavob qilish orqali Yaponiya milliy tarzimini tirildirishga urinish harakatiga e'tiroz bildirdi. Bir yaponiyalik e'tiroz bildirguchi mundoq dedi. Ashu Yaponiya harbiylarining o'limini yuksak qurbon berish deyish haqiqatan bak bemanilik. Bu kun, ya'ni 8-oyning 15-chi kuni Yaponlar xatoligi ustida cho'nqur o'ylanishga tegishlik kun. Yaponiya Murayama suhbat yig'iniga varislik qilish va uni rivojlantirish tashkilotining kengash boshlig'i Fujita Takakage mundaq deb qardi. Yaponiyaning hokimiyat beshidikilarda tajovuzchilik urushi ustida o'ylanish kamchil bo'lib qolmasdan, uning tajovuzchilik urushiga muomila qilish logikasi hatto 80 necha yil ilgari Yaponiyani urushga ishtirib qo'ygan siyosiy shaxslar bilan nihoyat o'xshib ketadi. Yaponiya Oichi Nayasi Tinchlik Komiteti, Koizumi Shinjiro qatorliqlar tajovuzchilik urushini padazlaydigan Yasukoni ibodatxonasini tavob qildi. Bu urushning ziyonkashligiga uchirguvchilarga hurmatsizlik qilganlik dedi. Oichi Nayasi Tinchlik Komiteti yana Yaponiya siyosiy arboblarini tajovuzchilik urushining mas'uliyatiga to'g'ri qarashga da'vat qildi. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bu qadimgi dunyoga nazar programmamiz tugadi. Bu qadimgi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurim. Navbatchi muharriri Patigul Muhammad. Nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
2: Uzoq tarixiy musobada men mundoq bir ovozni oldim.
3: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
4: Jumhoning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundoq bir ovozni oldim.
4: Qizil bayroq ustingi haqidagi tog'ni talqon, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
2: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq pərishtilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
2: Əmgəkçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumiqdin stanokcha, Tokyolidan zapchaslagicha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
2: Davlatning muhim qurollari Jungo yasimichiligining tuvrikidir.
6: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laylik.
2: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.

Дөлетні идар қылышта жедді ихтияжлық болған, халықның күндін-күнгі іш беріп отқан гүзел тұрмыш ихтияжыны қандырышта зөрір болған қанун түзімләні такамылаштырыш керек. Шарайт пішіп кетілген қанун шықырыш сахәсі де қанун дәстори түзіш қызметіні давамлық қанат яйдырыш керек. Яқшы қанун, яқшы идар қылышның алдын қышарты. Қанун асмандын түшіп қалмайды. Yerdin ünüp çıkmaydı. Belki avam arısı da barlıq kilidu. Kişilerinin arzusuğu uyğul işidu. Kanun çıkırış süpütünü östürüştün ibaret bu muyum halkını çın tutup, xalık kurultiyi ve onun daimi komitetinin kanun çıkırış hizmetidiki yetekçilik rolunu yakşı cari kıldırıp, objektif kanuniyetki hürmet kılış ve onu namayan kılıştı çın tutup, xalıkını közleş, Xalq tayin işti çın turup, qanunda belgilengen hukuk çeki ve tertipki qatıq əməl qilishti çın turup, qanunni ilmi çıqırış, demokratik çıqırış, qanun boyca çıqırışni çonqır alğı sildetiş gerek. Qanun çıqırış şekillerini beyitip, çıqırılgan qanunnin qaratmalıqı, tədbiqin işçallıqı, məşğulatçallıqını aşırış gerek. Məmuri nizamla, reviziyen nizamları, Tarmaq qaydalarını qətti türdə qanunu belgilengen hukuk çeki və tərtib boyu tüzüb, nizam qaydalarının süpütüqü qapalatlı qılış gerek. Nizam çıxırışı hukukı igə yerli xalq kurultayları nizam çıxırışı hukuk çekigə qatıq əməl qılıb, partiya mərkəzi komitetinin mühim siyaset fangcınları və tədbir oğrulaşdırmalarını ızçıllaşdırış, əməliləşdirişin çördəb, Yerlik nizam çıkırış hizmetini yakşı işlep, emeli meselelerini küçe pelkıl iş gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Xalık Kurultiyi Hizmeti yığında kılgan Xalık Kurultiyi tüzümüde kılç tevrenmeyi için duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Şu iş bulup bir kaç günden keyin okuguchilar ta'tiliga qo'yib yetildi. O'qituvchilar dam oldi. Shu kuni kechqurun Subat Katmandunga berib, Sulpiya eshik oldidagi yuqori ko'llikka chiqib qolamu degan umidda ularning o'ylasiga qarab qorong'u tushguncha o'tirdi. Ammo Sulpiyaning qarsimi ko'rinmadi. U amalsiz yotiqqa qaytib, karvatqa o'zini tashlab, shu uxlig'inicha ertasi soat 10 dan oshqanda uyg'onib, velosipedini minib uyga qarab mangdi. Subat velosipedini ishtirib o'yliga kirganda, uydagilar yozliq choyxonada tushlik tamoq yeyishib o'tatdi. Kela, tamoq yegin bolam, dedi opsi Patugul. Birdam ta'mil bilib ondan yey. O'jirsig'imangda Subat. U uydagilarning ko'ziga ruhsiz va mag'dursiz ko'rindi. Eliq Mukarram maktabga Subatni izlab chiqdim demidimi? Balkim uning ovochlik tepadimikin? Deydi dadasi Sidiqjon. Ongacha Subat chiqib tamoqqa o'tirdi. Tünügün Mukarram bizden öy kaptı. O özünün hataqı qalıqını. Hem de sen bilen toy kılıp, seni nahiye yötkep əkirip getiş niyetin balıqın etdi. Sılan emni dağla. Dedi Subat pervasızla. Mən gəpkın mıdım? Dadan, Subat'ını az soruqçılı qısamıdınız. O əmdi xatırcam oqutuqçılığını qısın. Biz bir dehqan ailesi. Sizlerden tan oldurup tan kopamayız. Könlünüzge rahmet. Bunun dinkin Subatlan etişi vermey öz yolunuzga menin dep çıkıp getdi. Mektepki çıkıp cengciden kılıp meni yerbilen yeksan kıldı. Nime? O bekkedin eşip getip doğu. Seni muşu günü çürüp koyganı az dep kara onun kıgallarını. Ama o sana kınmaydı. Özge kıldı balam. Cüvay nimek. Teğsini balıcılap öyü əkirmek çıkken de. Çöçürünü ham sanap da o buduşkak. Bunun denkin onunla yakın yolu uçup olma. Subatının kolu işkı bağmay. Uykısı uyka. Yegen tamıqı tamak bulmadı. Onun əsiyadi zulbi ediliydi. Qanç gün şundaq tit-tit bulup yürgen Subat, o günü çüşlük tamıqını yap bulup, velisipedini minip, orman kentdik qarap yol aldı.

Mükerrem'nin Subat'ni mektepke izlep gelip, cidel çıkağalıqı, Naidi tezla Zulfiya'nın kılıqıgı yetken idi. Yetkendim o, yalgan rastları koşulup, köptürlüp yetküzlügen idi. Şu günden tatıp, Zulfiya, Subat'tan özünü kaçırıp yürdü. Hatta, Subat onu izlep, üyge bağını da, Zulfiya'nın hädisi onu urvetkili taslı kaldı. Subat, her kançı kılıp mu, Zulfiya'ni özüge işendiremey batattı. Çünkü o ilgiri her ketimi Zulfiya'nın bazı suallardan özünü kaçırıp, yoşurup yürgen idi. Ama iş bu derecege bağında, o boğan işlani Zulfiya'dan yoşuruşunun oranı kamığalıqın his kaldı. Çünkü rast kepni kımısa o herkes mu Zulfiya'nın işenci ve keçürüşüge erişemeydi. Ondaqta Subat bilen Mükerrem'nin otursa da ilgiri zadı kandak işine yüz bəygen. Ola kandak bulup bugünküdek düşmelişip getgen. Subat nem üçün Mükerrem'ni keçüremeydi? Bula kızıqsınız, dektiğiniz davamlıq Ətki Radio Jurnu programımız orlaştırılgan Mahira Ubul Qasım'nın Alran Cüyxar Gül namlıq postının devamı da bulsun.

sevimlik radio anlıkçılar. Yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Hine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Ben sevimlik dostlar şu tatlı programımız devamlı şıvatıdı. Bir balı bulup mecazı nahaydı osalken. Onun dadısı onun bir tal mıh berip, onun her ketim açıklanganda ark oyledeki tamga bir tal mıh kekip koyuşunu eğitipti. Birinci günü bu bala tamga 37 tal mıh kekipti. Asta asta her günü kakadığan mıhsanı azlap mı yaptı. O özünün mecazını kontrol kılışını Moşu tamğı mık kakkandı mı asan işgeliken yiz kıptı. Hem bu işini dadısıgı eğitipti. Dada oğlunun koludun tutup arka oyildeki mık kakkan tamğı gelip He oğlum Nait yakışı kıldın. Lekin tamdaki aşu mık kakılgan töşükçilerini köydün mü? Bula mengü esliği kaytmaydı. Sen açıklanganda etkan şu sözlerin Be aynı mık kakkan tüyüşkü okşaş kişi kalbide çoğunkır ız kaldırdı. Eğer sen birisinin dilini rencissen, mın keçirim sorusan mı ornağı kemmeydi? Şunun üçün, kalaymıkan açıklanıp başkalarının dilini rencitiştin saklangın depti. Şunda hulas kılışkı boludu ki, açıklanıp deyilgen her bir söz kişinin kalbide çoğunkır yara peyda kıldı. Şunun üçün biz köp açıklanmay, özümüzünü tutup ilişkini ügünüşümüz gerek. O açıklanış, onun üstüge bizden özümüzden salam etki gibi nahaydı ziyallık. Şunlaşka radyo aldıda oltırgan barlık anlıkçılığa şundak deymen ki, açıklanıştın saklanaylı. Her vakit keyfiyatımızını onşaşını bileyli. Kendi ondak bolsa, bizden huşal keyfiyatka başlaydıgan küylerimizini devamlı anlaylı.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurup bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanıda adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidari ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Ayollarning hammasi balkonda yig'ilib o'tirishatdi. Ular tamoqdan keyin shu yerga chiqib o'tirishni yaxshi ko'ratdi. Uning ustiga ularning u yerda qiladigan ishlari bor edi. Yangidan tug'iladigan bovoqqa ko'nglak, ishton va yo'g'aklarni tayyorlashdan boshqa murabbani suv qo'shmay qaynatadigan murabbani sinoq qilish boqmoqchi edi. Bundaq murabba qaynatish Agafiya üçün yeniliq idi. Keti apsının öydə murabbanı moşundaq qaynatadığanlıqını tonuşturgan bolsumu, bu öynün murabbasını izcil özü qaynatıp kelavatqan Agafiya, Levillanın ailesi de işiltip kelavatqan murabba qaynatış usullarının bir dimi xatalıq yok. Başqılarınki de çoqum çataq ba dep oylap, qaynatıvatqan Malina murabbasığa özünün usulu boyunca su qoşup etken idi. Onun bu işi aşkarlanıp qalğandan keyin ula bölcürgen murabbasını özleri qarap turup qaynatıp murabbanı su qoşmaymı yaxşı qaynatqılı boladığanlıqığa Agafiyani işendirmekçi boluşdi. Açık gelip kızırıp çaşları çuğulup ketken Agafiya yeğini belikigeç türüp koyup, oğruk kolları bilen murabba kaynatıvatkan meşnin otunu koçılıqıç bilen pat pat çıxçılap koyup, kaynavatkan murabbağı karap oltırattı. İşçi de murabbanın ketip gelip, murabbağı okşumaydıgan bir nemi bolup çıkışını can dili bilen tilavatattı. Qeyri Kinez hanım, Agafiyanın özüge açıqı barlıqını bilip, amalba özünü başqı işla bilen oldırap yürü vatqanğı selip, murabba qaynatı vatqan məştirəpke qarmay vatatdi. Başqı gəplerini qılıp oltıratdi. Şundaqtımı pat-pat közünün kuyruqı da qiya qarap qoyatdi. Mən daim xizmetkarlığa ərzar rəqlədini könləkdik türüp berimən. Dedi,

0: Varinka bilen toy kılalısa hatırcan bosu boğu dek. Dedi Dolly onun bu sözünü yani kuvvetle. Üçüncüden Varinka uyakını yakışık gördü. Demekçi işler çokum köngül gidek bop getirdi. Mağın ula ormandın işlerini el kıp çıkıdıgan dekli tuyulu batıdı. Şundak bulduğun bolsa bilekçili kuşal bop getirdim de. Sen kandak bulattın Dolly? Sen unçu vala haya canlanıp ketme. Sana haya canlanış pekat bulmaydı. Ben haya canlanmadım apa. Ben uyakını bugün çokum varinkağı talep kuydu dep oylay men. Ah, erlerinin kızlarına kandak kaçan talep kuyuş acayipli bir iş. Kandaktu bir tosalgını bir dili bösüp taşlıgan dek boludu. Dedi Dolly, Oblonski bilen bolgan burunk işlerini eslep. Bir hıl hiyal bilen külüp koyup. Apa, dadam öz vaxtı da sizge kandak talep koygan? Tuyuksuz sorap kaldı Kitty opsidin. Silegi deppegi dek hiçbir olaylık mı yok? Adet ki dek la. Dedi Kinez hanım cevaben. Burun kışla esige gelip, bir dili külüp ketti o. Yak, zat kandak boğan, sözlep bersiniz çu? Şikinla şu işla doğruluk sözlü iştin ilgire, siz dadamını yakış görüp kalkan mıttınız? Kitty, apsı bilen, ayal kişinin hayatıdaki en muhim işla doğruluk, baraver oltırıp sözlüşüş imkaniyeti ige bolgun edin, özünü kuşal sezip oltırattı. Elbette yakış görüp kalkan ben. O yılları, o daim bizden yezgi kep durattı. Kiyin kanda karar kıldın la apa? Sen çokum özenlanın hazır tepişin la ne? Biz yaratkan yenilik dep oylasan gerek. Şundak mı? Emeliyette şu çakdımı şundak tuk. Kaş yetişip, köz kısışıp, könlümüzdikini külkülerimiz bilen bildirip. Acayip obrazlık yap kıldınız apa. Ras, kaş yetişip, köz kısışıp, könlümüzdikini külkü bilen hiç parlaydıgan gepken. Dedi Dolly apısığa maslışıp. Dadam sizge nemi geplen kıgan? Levin sana nemi degen? O deydiğen gepini bor bilen yezip bildirgen. Acayipli bir iş boğan dana. Mağı bu işka nait uzak bop ketken dek tuyuludu. Üç ayal bir iş üstü de oylanıp gelip bir hazağıcı cemip getişti. Bu cimcitlikni birinci bulup Kitty buzdi. O aşu yıldaki kış peslini, özünün Vronskiyni yakış görüp kalganlıkını oylap kalgan idi. Şunusi, Varinka ilgiri birini yakış görüp kaptıken, dedi Kitty, o iş tabiil hiyalığı gelip gelip. Men onun o işini Sergey Ivanovich'ki dep koyaymikin deymen. Kiyim bilgendin hazır bilgini yakışım iken deymen go. Erle ayallarının burun kışlarına bölekçil reşk kılışı demez mi? Emmisil ondak emez. Dedi Dolly. Sen erinin mücazı karap şundak davat sen. Levin hazır gıca Vronski esiği kep kalsa könlü eski op jürüydü. O şundak. Dedi Kitty. Közlerdi külke, huddu bir işini oylavatkan da kılıp. Men senin ötmüşünde, erinle teşviski sağıdak kandak kışının bağlıkını bilmeydikken men. Dedi Kinez hanım, onu bolguçunun kızgı bolgan küyünüşü boyuca söz kısturup. Ronuski'nin kayningi kırgını üçün mü? Onda kışla her kandak bir kızının beşidin ötüdü o. Hey, bu doğruluk paranlaşmaylı ço, dedi Kitty kızırıp getip. Yak tohta, dedi opsi gepini davom qilib. Shu chaqda men Vronskiy bilan so'zlashay desam, o'zing unumig'ango, esingdimi? Voy voy, opa. Kitining chiroyida azoblik bir ifoda yalt qilib o'tib ketdi.
1: Mana hozir hech kim sizlarga bir nima deyanmaydi. Uning ustiga sening Vronskiy bilan topdan chiqib ketgan ishlaringmi yo'q? Mening shu turqida uning bilan 100 turani o'ltirib paranglashqim kelib ketyapti. Herhalda qozam, senga hayajonlanish yaxshi emas. Bu gap esingda bo'lsin. O'zingni bir xil tutib yur. Men bir xil ketyapman, opa.
0: Yelimi yaxshi, Kitining baxtiga Anna kelib qoldi, dedi Dolly.
1: Ammo Annani nasbasdi. Butunlay aks ish bo'lib ketdi.
0: Dolly singlisining shu balog'i tiqilib qolmaganiga xush bo'lgandek gap qildi.
1: Anna shu chaqlarda shunchalik baxtli edi. Kitty bo'lsa o'zini baxtsizlar qatorida ko'rgan edi. Endi bugun ishning butunlay aksi bo'lib chiqqanini ko'ringlar. Men Annani doim o'ylab yuraman. Nemisini o'ylaysan o'g'itonning? Uyatni bilmaydigan, vijdani yo'q bir xotin-ku u,
0: dedi Kines xonim. U Kitining Vronskiyga emas, Levinga yotliq bo'lib qolganligini ko'nglidan chiqarib yetolmay yuratdi.
1: Shuningdan boshqa qiladigan gap tepilmadimi sizlarga?
0: Dedi ochiq bilan Kitty.
1: Men u ishni o'ylamayman. O'ylashni xohlamayman. O'yligim ham yo'q.
0: U erining palampaydan chiqayotgan tonish oyoq tivishini anglabla kaynidagi gapni qo'shib qo'ydi.
2: Voy, o'yligingiz kelmaydigan nima shu?
0: Dedi Levin balkonga chiqqandan keyin. Uning u so'ziga hech kim javob bermadi. O'zimi qayt so'rab ketmedi. Kechiringlar. Sherin suhbatinglarni buzib qo'ydim. Levin ularning o'ziga degili bo'lmaydigan qandoqdir bir ish to'g'riliq paranglashib o'ltirganligini bilib, hammaylanga bir xil sug'uq nazar bilan bir-birlab qarab chiqdi. Shu bir daqiqa ichida u Agafiya bilan o'xshash hissiyotda bo'lib qoldi. Agafiya murabbog'i suv qo'shmay qaynatgan ishdan umuman Sherbatskiylar oilasining o'ziga bergan ta'siridan ranjigan edi. Lekin Levin uningdek tutilib olmay kulib turib Kitining oldiga keldi.
2: Xo'sh, qandoqroq turibsan?
0: So'radi u Kitidan hozirgi chaqda hamma uningga qaraydigan holatda qarab turib.
1: Yomon emas, yaxshi turibman,
0: dedi javoban Kitty yiqimli kulib qo'yib.
1: Uzoqning ishlari qandoq?
2: Ha, u yangi arvoga kon arvolar qarganda 3 yasi ko'p yuk bosqili bo'ladi ekan. Ikkimiz berib ballarni ilib kelaylimi? Arvo keshga arvoni qetib qo'yishni deb qo'ydim.
1: Nima? Sen Kittyni ko'tak arvonga o'ltirg'izib epmangmoqchimi?
0: Dedi opsi uning u ishiga narozi bo'lib.
2: Bir qadam bir qadamdan osta mong'imiz, Kinaz xonim.
0: Levin mushkamgicha graf xonimni kuyog'olla qaynonasini opa deb otag'onga o'xshash atab baqmagan edi. Uning bu ishi Kinaz xonimga yoqmaydi. Levin Kinaz xonimni har qancha hurmatlisimi, ammo uni opa deb atab, o'zining marhum opsining xotirasini suslashtirishga ko'ngli unumaydi.
1: Opa, siz biz bilan billa bering. Mening sizlarning bu tantakliklaringlarni ko'rgim yo'q. Bo'pti, salomatligim yaxshi bo'lgandan keyin men piyoda mang'ay,
0: dedi Kitty o'rnidan turib. U erining yeniga kelib, uni qo'ltiqlab oldi.

0: Tenin sağ bolsa mı her nesnin çeki boludu,
1: dedi Kenes hanım. Oy, Agafya, murabba tayar oldu mu? Dep sorap koydu Levin, Agafya'nın könlünü kötürüp koyuş məxsidi de onunla karap külüp koyup. Murabba kayıntışının yeni usulü bulam diken.
0: Bob kaldı diken, ama bizdeki karganda uzakarak kayıntı biti diken.
1: Şundak boğunu yakşı Agafya, içip kanmaydı. Muzlarımız mı erip tügüdü? Bumuz nerede saklaydık? Dedi Kitty, erinin maksatını dərro düşünüp ve erige oxşaş yesiyat bilen onunla karap koyup. Sizden çılığan nersleriniz opamı tetip ketip, hiç kandak yerde bundak yakışçılangan nerslerini yap bakmağam mən, dedi. Dep koşup koydu Kitty, beşideki yağlıkını tüzeştirip durup. Agafya Kitty'ge açıqı bilen karap koydu.
0: Könlüm niye saymen dep avarım man henim. Menin işkinlağını körüp dursam, könlüm içilip kalıdı,
1: dedi o. Onun kopalarak deyilgen, işkinlağını degen sözüdün Kitty təsirlenip kaldı.
0: Biz bilen bildi mogo terip kagili berin ço. Biz de mogo bayalagi başlap barattınız,
1: dedi Kitty Agafya'ya. Agafya xuddi, sizge azraq açıqlangum baydı, lekin onda kılanmaydı iken men, degen de kılıp, beşini çayqap, külümsirap koydu.
0: Menin diginim de kılınla,
1: dedi Kenes hanım.
0: Au kağaz bilen, murabbanın üstünü yepep, kağazının üstüge rum harqıdın bir neç temim temeti bitisle. Şunun da murabba muzumusu mu kökürüp kanmaydı.
2: İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçila bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tatıp, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı erişse, bilim iliş pürsetleri igib olsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz seli sarılı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
3: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: خوتنی بلن یالغوز قالغانلیقینین خوشاللیقی. ایغیر آیاق بولوب قالغان خوتنینین تیز آرادا اونی بولیدیغانلیقینین خیالی اونی بیر خیل تاتلیق سیزیم ایچیگی شونغوتوب تراتدی. خوتنی بلن موشونداق چاپلیشیپ دیگیدک کتیواتقاندا او سیزیم یعنی اونی جنسی راحتدینمو بکرک راحتلندیریب پاکلیق آلمیده پرواز قیلدیراتدی. İkisinin kılışıdığan geplerimi yok idi. Ama Levin onun avazını anlaşını şunçilik yakış göretti. Çünkü Kitty hamıldar bulup kalgan dinkiyin avazımı bir nersilerge karaşlarına okşaş özgürüp kalgan. Hüddü özü yakış gördüğün hizmetini bütün vücudu bilen beyirlip işlevatkan dek avazı bilen karaşlarda bir hıl ciddilik ve mulayimlik eks etip turduğan bolup kalgan idi. Çarçıdın mı? Mağın tekimi yölünü pirek mağın, dedi Levin. Çarçımıdım, sen bilen yalğız mağınımdın şunçilik huşalmen. Rastımını desem, ula bilen billi bolsam, her kanç könüllük oltursak mı, içimnin bir yeri zadılı içilanmaydı. İkimiz billi boğan aş köngüllük kış akşimi pekat isimden çıkmaydı. Uçaklar as köngüllük idi. Hazır unudun mu köngüllük? Her iki çağlarımız okşaşlı yakşı. Dedi Levin onun kolunu tekimi çın sıkıp durup. Sen öyge kırgen çağda nemi toğırlık paranlışı vatkınımızda bilem sen? Murabba toğırlık mu? Toğıra. Murabba toğırlık mı paranlaştık? Unudun başka, erlerinin kızlağı kandak talep koyduğallıkları toğırlık mı paranla boldi? Şundak mı? Dedi Levin. Şu turkuda onu Kitty'nin gepini anlavatıdı diyendin, avazını anlavatıdı diyen tüzükiydi. Angıca ula ormandaki çığır yolu kırıp kalgan idi. Levin onu yıkılıp ketmeslik üçün yolunun oyman çonkur yerlerden ägil durup elip mağdı. Biz yine Sergi Ivanovich bilen Varinka toğırlık mı sözleştik? Sen bunu sezmedin mi? Men ulanın işinin muvaffakiyetlik buluşunu şunçilik arzu kılımen. Sana bu işe karşın kandak. Kitty şu gep bilen ten Levin'nin çırayığı kardı. Kanda karşım gereklikini bilmeyim ben. Sergi bana başkıçılı göründü. Bu vakti sana sözlep begendim. Şundak, o ölüp getken aşk kızını yakış görettikken. Ocaklarda ben küçüktüm. Bu işini keyin başkalarını anladım. Onun şu ocaktaki haleti hazır mı isimde. O kızını şunçilik yakış görüp iken. Şunudun tatip, ben onun kızlağı kandak karaydı kallıkını küzütüp geldim. Kızlağı acayip yakış muameli kılıdı. Bir neç kızını yakış görüp mü kağan? Onun yaman yeri, ayallağa bu bir ayal kişi gu dep emez, adem gu dep karaydı. Toğra, lekin hazır Varinka bilen karganda azraq. Ya ihtimal. Ama biz onun mecazini yakış düşünüşümüz gerek. O hiç kimge okşumaydıgan başkıçılı adem. Sap royu hayat içi de yaşaydı. Tolumu Ali Canap. Saptıl bir insan.
1: Nime? Ondak boz bu iş onun royu tigi tigip gider mi?
0: Ondak bombaydı. O sap royu hayat içi de yaşaşık ügünüp getken. Real hayat gönmeydi. Ama Varinka kandaklı bolsun, riyallık işi de yaşaydıgan kız. Levin hazır özünün karaşlarını dadıl otturgu koyalaydıgan. Sözlerini kelip salımen dep, avar bolmaydıgan bulup kalgan idi. Hotununun muşundak işki heves işi de turuvatkan minutlarda azıraklı şapı berip koysa, özünün nemi demekçi boluvatkallıkını çüşündüğallıkını bilip durattı. Digendek, bu ketim o rastlı çüşendi.
1: U shundaq. Amma u manga o'xshash amaliyotchan emas. Akaning manga o'xshashlarni yaxshi ko'rmaydiganligini bilaman. Varinkamo u yoqqa o'xshash ro'yi hayotni qo'g'lishidiganlardan.
0: Yoq. Sergey seni yaxshi ko'rdi. Bizning oildagilarning hammasi seni qavatli yoqtirdi. Buningdan men ajoyib xushol.
1: To'g'ri deysan. U yoqmag'i qizg'in muomila qildi. Ammo
0: u mening o'lib ketgan Nikolay akamga o'xshamaydi. U ishqinglar bir-biringlarga amroq bo'lib qolib edinglar. Kitining gapining oxirini Levin qilib tugatdi. Nimishki gap qilmaysan? Dedi Levin davomli so'zlab. Ba'zida men uni unutib kelyapsan deb o'zimni o'zim ayiblab qo'yman. U ham qo'rqinchliq, ham yiqishliq odam edi. Ha, boy biz nima to'g'riliq so'zlashyotdik? Levin birdan jimib ketdi.
1: Sen akanı kızla bilen muhabbetleşemeydi o dep oylaysan. Şundak mı?
0: Dedi Kitty, adeti bu içe gepni tüzlü kılıp. Muhabbetleşemeydi o emez, dedi Levin külüp gitip. Onun da insanlarda bombay kanmaydıgan aşkıl kemçilik yok. Benim onun daim hevesim geldi. Hazır şünçilik bəxtlik durup mu? Yani şundak heves kılımen.
1: Qızlar bilan muhabbatlashmaydiganlikka g'avaz qilamsan?
0: Uning menimdan kuchli ekanligiga g'avaz qilaman. U o'zi uchun yashamaydi. Butun hayoti o'zining burchini ado qilishga bag'ishlangan. Shuning uchun uning ko'ngli to'q. Ortiqcha talablari yo'q. Xotirjam.
1: Undoq sen-chi?
0: Dep sorudu Kitty, mesxir kılıvatkandek hem çoğunkur muhabbeti bilen külüp durup. Kitty, özünün nemini oylap külgellikini her kandak kılıp mı ifadelep berelmey? Ahırda onu erinin aksine hə dep maqtap, özünü çökürgellikini Çin dilidin eytilgan geple emez digenge yığın çakladı. O erinin undak kılışının aksini kızgın söydüğallıkıdın. Özünün ziyade bəxtidin onun aldığı xicalet boluduğallıq edin. Bolub mu, bəxtini qoğuluşunun çəksiz bolub ketivatqallıq edin ikəllikini düşünüb duraddi. Və onun şuxul yisiyatını düşən gəllik üçün külgən idi.
1: Üzəngçü, sən zadı qandaq nərsindən razı əməz?
0: Kiti, yəni şundaq külümsirəb durub sorudu. O, erinin Yani kandaktur bir işlada özüdün razı bolmay yürüvatkınığı işenmeydi. Bu ehval Levin'ni huşal kılattı. Levin oylap bakmağan bir gep bilen onun uğul işenmezlikinin sebebini bilip kaldı. Mən bəxtlik. Ama özemdin tazı razı emez.
1: Eğer bəxtlik bolsan, Yani kandak bulup özenden razı olmaysan?
0: Sana ne mi deyip düşündürsem bula? Hazır menin seni putlaşıp gitmişken digendim başka hiç kandak arzuyum yok. Estağfurullah. Bundak sekirsen kandak buludu. Kitty yolda toğırsığı yatkan bir şahtın yengil atlap ütüvedi. Levin kılıp atkan gepini toxtıtıp onunla sözlep ketti. Men özemdin özem kandak adamlikimni sorsam, başkalağa, bulup akam gıseliştursam, özemni tolumu yarmaz adamdek oylap kalimen.
1: Sının zadı nerin yarmaz?
0: Dep sözünü davam kıldı, Kitty yene bayıkı külüm sırışı bilen.
1: Sen mi başkalağı üçün işlev atsan go? Sının etizlikların, dikkançılıkın, Yüzü vatkan eserlerin hesap emes ma?
0: Yak. Oylusam, oylusam bunu sen keltürüp çıkırıp etip sen. Dedi Levin onun kolunu tekimi çın tutup.

qapqara çaşları üstigə yağlıqını məkkəm çigib alğan Varinka bir top balalarının otdırısıda xuşal oynab külüb kelib atatdı. Körnişidin könlüge yıqıp qalğan ärinin özüge muhabbetini izhar qılış ehtimalı barlıqıdın tolım haya jalınıp ketib atqan dek qılatdı. Çırayı güldek eçilip ketken idi. Yan dışıp ketib atqan Koznishev onun güzel ruhsarığa toymay qaraydı. Közleri Varinka'da. Onun yakımlık geplerini, hem yakşı paziletlerini oylap meni atattı. Bundak pevkuladı yesiyat, onun da yaş vaktida bir qetim bolğandım başka, hazırgıca pekatlı bolup bakmağan idi. Onunğı yıkılıştın payda bolu atkan bir xil tatlıq sezim vücudu da bağan seri ulguyup bir atattı. O yıldızı inçke. Kalpkının çörüsü kayırılıp ketken yoğan bir qiyin mogosunu yerdin yuluvilip onun sivitigi saldı. Ve şu bir dakikada közlerge lep bide bir karap mengzillerinin çöçüş ve hoşallıktın onar dek kızırıp ketkenlikini gördü. Ve özümü onaysızlangan dek bulup onunla karap cimcit külüp koydu. Bu külkinin tegide nurgun mene baydı. Şundak boludugallı bolsa, dedi Koznishev özgü özü. Küçük ballağı okşaş, bir demlik heveski mesop jürmey. Obdan oylanıp bir kararğı gelişim kerek. Ben hiç kimge koşulmay, özem ayrım mogo terip geleyim ikiyen deymen. Bomsa qığa işlerim közgü körünmey qalı diken, dedi Koznishev ve şu an köpçilikten ayrılıp. Ula ormanın çetideki şalan özken qeyri qiyıllarının otursudaki yumuran çöplikti ketip atattı. Oppak qollu qiyin derekleri bilen kümüş ren qolları parkarap turgan kapak terek ve yanak derekleri arlaşıp özken ormanın işkirsigi karapmandı. 40 kademci mangandın kiyen gütçide içilip ketken, kızguç halkıları sangılap turgan bir top cin çatkılının keynigi ütüp, emdi mini hiç kim körmeydi o, digen oy bilen şu yerde toht idi. Etraf cimcit. Beşi üstüdeki qiyin şahları arılırda uçup jürgen çivillanın gacıldaşlardan başka avaz yok idi. Arılap balılanın avazları alınıp kalattı. Tuyuksuz Varinka'nın gerşanı boş çakırgan avazı alınıp, Koznishev'nin çırayıda ihtiyarsız huşal tebessüm oynap getti. Koznishev bu tebessümünü his kılıp, ve özünün şu turkudaki halatıge hayran kalgan dek bolup beşini çaykap koydu. Arkadılla yeniden bir tal sigar çıkarıp tutaştırış üçün serengi telini kıyın derhinin koluğa bir ne çıkettim sürkep pekatlı yandır almadı. Derhinin kasırkı sılık bolgaçkı mı serengi telinin uçudaki fosfor zadılı ot almayı gidip atat. Serengi teli ahır ot ilip, yandırılgan sigara

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radio anlıgıcılar, emdi de kıtınla stansımızın başka serhil programları da olsun.
1: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəlliki qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlumay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
7: Ben çıkılıştım. Kaytkan ikin kıtıra ya.
8: Atanam bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
6: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
9: Zukam da kağılı hılıb oldu. Esir yapkan mısın de sizi demeyeydim.
10: Atanam bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
8: Ata anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odul gelsin.
11: Baba, siz sılı oynadığın vaxtında mən sürəkkə əp qoyayım.
8: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odul gelsin.
12: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
8: Ata anımızda siyğınışqa vaxtımız odul gelsin.
10: Dada, ana, biz kəldok.
13: Buva, muma.
8: Sağlamlıq dastıqınımızda.
14: Talondaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam sitval alayımız.
15: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqunu alayımız.
8: Sağlamlık ayıqımızda.
16: Tamaktin giyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
14: Veliz fitbilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
8: Sağlamlık kolumuzda.
14: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
8: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
14: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
8: Sağlam cungu birlikte açırışımızda muhtaj.
1: Kiçikine ot yalkuni, barmağımızın uçunu illata alaydı. Lavuldap köyüvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan iti

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlatışını başlayınız.